0: En iyi aşk şarkıları Alem Efendi. Alem
1: Efendi. Ah yandım.

kente. Sakın kal deme bana.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betürseyen Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajı verdi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babasının da mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Patronu Serdar Turhan'ın 1,2 milyar liralık 5 lüks villasına el konuldu. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlığına el konuldu. Fon tasfiye sürecini yönetmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da son dönemdeki yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya vardı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Fas'ta başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Kral 6. Muhammed, Fatima Zahra El Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Terör örgütü DAEŞ'te mücadele adı altında Irak hükümetiyle işbirliği yapan ABD güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon 12 yılın ardından ülkeden çekildi. Sakarya'da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazileri ve yolları su bastı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi. Karasu ilçesinde ise mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri için öğleye kadar kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
4: Reklam.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Alem FM'de şov başlar. Birazdan da hocamıza döneceğiz, kendisini karşılayacağız. Ve canımız, yerimiz, kolumuz, bacağımız... Sevgili Sena da burada. Garip, enteresan danslar yapıyor. Düğününe bir hafta kalmış, gelin dansı bu. Ben tanırım, nerede görsem tanırım. Sanki birini bekliyormuşçasına. Böyle askerden birini... bekliyormuşçasına. Bir heyecanlı bir tavır, bir hareketler. Şu anda utandı, kafa önde. Birazdan reklam arasında yanıma gelip... Abiciğim, yapma böyle abiciğim diyeceğim. Ve işte hocamız. Evet. Ve mükemmel bir stüdyoya giriş. Sayın hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim sevgili Yıldırım. Hoşum, yerinde. Güzelim, enerjikim. Siz nasılsınız inşallah?
0: Valla bizler de çok iyiyiz. Biraz serin bir havaya uyandık.
1: Normal, normal olur o kadar.
0: Evet, normal bir havaya.
1: Sonbaharcık.
0: Evet, ama insan bir üşüyor tabii yani.
1: İster istemez. Bir ince zaten üstünüzde almıyoruz. Var. Artık üstümüze bir şeyler alıyoruz sevgili. T-shirt'te gelmiyoruz gördüğünüz gibi. Hafiften böyle bir incecik. Çok da böyle gün içerisinde böyle aşırı buz olmuyor hava.
0: Olmuyor.
1: Değişik arada bir hava olduğu için dikkat etmek lazım o havalara. Bak herkes hasta, herkes takat. Görüyoruz.
0: Bizim bir radyoda da var böyle bir incelen bir hastalık havası var.
1: Burunlar başladı akmaya.
0: Dikkat olalım. Senancığım, günaydın.
2: Günaydın.
0: Kafandaki nedir o?
2: Taç.
0: Taç mı o?
2: Evet.
0: Ya evet, çocukluğumdan hatırlıyorum taçı ya. Taç takardı insanlar. Ve çok meşhurdu taç. Bir de demir taçlar vardı, böyle zikzaklı taç.
1: Evet. Onu saçı uzun uzatanlar yapardı erkekler.
0: Yaşa. Saçı uzun erkekler. Henüz askere gitmemiş. Saçı uzun erkekler. Askere gitmemişlerken Görkem ne yapıyor ya? Görkem ne zaman geliyor?
1: Görkem pazartesi mi geliyor acaba?
0: Sena ne zaman geliyor? Biliyor musun? Sen nereden bileceksin? Gerçi Görkem'i sonra... takip edeceksin. Nereden
1: buraya,
0: bileceksin?
1: Buraya gelişi. Şey.
2: Bugün geliyor diye biliyorum ben.
1: Ha, bugün geliyor mu? Bugün geliyormuş.
0: Ya yok canım kız, nereden bilsin, sallıyordur şu anda yani. Görkem'in askerden geleceğini nereden? Görkem bilmiyordu ne zaman geleceğini. Geliyor mu, bugün mü geliyor?
2: Bugün geliyor diye biliyorum.
0: Allah Allah. Şu an yolda mı?
2: Bugün yemin töreni var bir iki saat sonra.
0: Yemin edecek ve gelecek mi?
2: Evet.
1: Yemin
2: şiir okuyacak.
0: Hocam yemin töreni biliyorsunuz değil mi? Yemin törenin mantığını, şeyini bilirsiniz, disiplinini.
1: Yemin töreni son gün mü yapılıyormuş, öyle miymiş kısa dönemde?
0: Oğlum ne zaman olacak başkan, ne zaman olacak yemin töreni?
1: Sen ters aldığın gün mü yemin töreni yaptın?
0: Öyle olmadı mı? Yok, acemilik bitince o. He, doğru.
1: Değişik bizde.
0: He, şeyde farklı
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki kısa dönem zaman yok çünkü sevgili Yıldırım.
0: Hadi yemin edin. Hadi çabuk falan gibi.
1: Başta birazını edin, sonra en son birazını saklayalım.
0: Hoş gelsin kardeşimiz.
1: Gelsin bakalım.
0: Özledik Görkü'yü be. Vallahi özledik. Efendim, bu yaptığı günaydın çakanları görüyoruz. Bir de çakmayan bir kitle var.
1: Yapmayın.
0: Yani onları vicdanlarıyla baş başa
1: lütfen,
0: bırakıyoruz.
1: Lütfen bu saatinde lütfen. Çok ihtiyacımız var.
0: Hiçbir şey demiyoruz efendim. Vicdanınızla sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Bir morning gelsin.
0: Bir morning gelir ya. Bir morning. Nerede ya? Bu morningler?
1: Kayboldu ya.
0: Nerede efendim morningler?
1: Aradığımız morningleri alamıyoruz. Lezzetli morning.
0: Tartar, Nadir Artar gelmiş çocuklar, Nadir Artar.
1: Nadir'i günaydın. Bursa günaydın.
0: Dikkat ediyorum da yayın her sabah 10 dakika geç başlıyor, 5 dakika erken bitiyor. Böyle olmuyor, doyamıyoruz diye bir sitem var.
1: Doyamadık.
0: Sevgili dinleyiciler, hocamız 10 dakika geç gelip 5 dakika erken çıkmak istediği için böyle. Benlik bir durum yok. Öyle olsa ben akşam yayınına da gelmezdim. Benlik bir durum yok. Kendisine şey yapın. Var mı? Savunmanız var mı yoksa?
1: Savunmam yok sevgili. Devam. Kaldığınız yerde devam.

0: ülke geneli ama bu sabah da soğuk. Yani Antalya'sından tutun da Tekirdağ'ına kadar.
1: Evet.
0: Serin bir hava var.
1: Yer yer yağmur belli başlı yerlere. Bir yağıyor bir duruyor, bir yağıyor bir duruyor. İstanbul için de aynı şey geçer sevgili Yıldırım.
0: Hadi sabah önerilerini alalım. Sena'cığım bu sabah ne yiyoruz?
2: Bu sabah çift kaşarlı bir tost güzel olur.
0: Severiz. Yanına ne içiyoruz, ne içiyoruz?
2: Yanına taze kaşarlı sıkılmış.
1: Kaşarlı çay. Bu sabah kaşardan gidelim.
2: Bu sabah
0: kaşarlı taze... Kaşarlı çay mı bu? Evet, sen bakma hocamıza. Evet.
2: Taze sıkılmış portakal suyu olsun.
0: Severiz. Severiz abi. Severiz.
1: Çift kaşarlı tost.
0: Severiz abi. Peki bu sabahın rengi ne giyiyoruz bugün sayın hocam?
1: Bugün vişne çürüğü sevgili Yıldırım. Bugün vişne çürüğü hanımefendilerde.
0: Beylerde?
1: Beylerde de haki tonlarında giyinirsek yeşil tonlarında sevinirim.
0: Eyvallah bugün böyle bir sabah olsun.
1: Bugün böyleyiz.
0: Eyvallah. Ya ne kadar çok tost seven varmış ya. Yazmışlar bak bu sabah tost seviyorum, tost yiyorum.
1: Keşke olsa da.
0: Seversin.
1: Hastasıyım.
0: Seversin. Evet, Derya'nın fotoğraf göndermiştir bakayım neymiş. Samsun'dan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın
0: bakayım.
1: Samsun.
0: Valla Derya Hanım da tost fotoğrafı göndermiş.
1: Tost mu yiyor şu an?
0: Evet, şu anda tostun fotoğrafını göndermiş. Yani o... kare ekmeği yapılır ya.
1: Evet.
0: En sevmediğim tost ekmeğidir
1: o
0: benim.
1: Yok ya, o değil.
0: Tost ekmeği, anam babamın sülü fırın ekmeğidir ya.
1: Bahsettiğimiz bu değil,
0: değil mi?
2: Bayat ekmek.
0: Ya da bayat ekmektir abi. Yarım ekmek. Tereyağı alacaksın, o böyle salacak kendini bir şey yapacak.
1: Bildiğimiz ekmeği ikiye böldün, yarım ekmek.
0: Derya Hanım elendiniz maalesef. Bu bir tost ekmeği değildir Derya Hanım.
1: Bu değil ya.
0: Bu zengin tost ekmeği.
1: Elit
0: sevmeyiz biz.
1: Öyle olmaz. Yani hadi şeye de razıyım. Hadi olabilir diyeyim. Hadi sandviç ekmeği uzun.
0: Hadi bu arada o güzel olur. Yani hani... kantin, ortaokul lise kantini tost
1: kantin
0: ekmeğidir.
1: Kantin tostu. Onu ikinci sıraya yerleştirebilirim ama bu değil.
0: Bu değil abi.
1: Bu kare değil.
0: Derya Hanım düzeltelim.
2: Yani bir tanesiyle doysan desen doyamazsın. İkincisi fazla gelir.
0: Bravo. Yani... Kafelerde onu böyle çapraz keserler biliyorsun. Üçgen yani
1: evet.
0: Sol ve sağ alt köşeleri birleştirip keserler.
1: Birleştirirler. Ya İçi birazcık daha dolu olurmuş
0: olmaz
1: gibi.
0: Olmaz abi olmaz. Bu değil ya. Bu değil
1: onu
0: ya.
1: Onu peçeteye sarıp yarım ekmeği getireceksin aga.
0: Evet abi şu bu kadar ya.
1: Çıtır çıtır ısıracaksın ona çıtır çıtır.
0: Oğlumun ses kaydı bakalım. Hazır mıyız?
1: Buyurun.
3: Meyve mi hazırlıyorsun?
4: Evet.
3: Bilsen uzaklarda.
0: Annesi sizi dinlerse çocuğum böyle olur demiş.
3: Meyve mi hazırlıyorsun?
4: Evet.
3: Bilsen uzaklarda.
0: Çok tatlı. Çok tatlı. Oradan duyuyor diye, bakın eskileri, alemiyon eskileri alıyor, oradan alıyor, oradan çekiyor.

Yalnız beyler toz peçeteye sarılmaz diyor. Saman kağıdı olacak. Bir de kağıt selüloz olacak. Ya da gazete kağıdına kaşara değen yere yazılar çıkacak. Kaşarda ben o yazıyı göreceğim diyor. Pınar Hanım'a stikerlerini gönderdik. Gün içinde siz yabancı bir numara ararsa açın. Alem efendim o. Ablalarının gülleri günaydın. Sevgi Tuğran.

0: Havalimanı yolundan gidenlere ve gelenlere de günaydın çakmışlar. Biz de şu anda yolculuk halinde olan, otobüs terminalinde olan, hava yolunda, havalimanı yolunda olan kim varsa onlara da selamlarımızı
1: selamlar
0: çakalım efendim. Heyecanlı bir yoldur o. O gidiş geliş
1: birini
0: yolları.
1: Birini alacaksan özellikle götürürken değil sevgili Yıldırım'ı. Bırakırken değil. Bırakırken o heyecan olmuyor.
0: İstanbul Havalimanı'nda şöyle oluyor. Yeni havalimanında uçak indiğinde haber veriyor insanlar. Anca denk geliyor çünkü mesela. Maltepe'den çıktım ben geliyorum diyor.
1: Bizim uçak yere değdi dediği anda sen de evden çıkıyorsun
0: anca
1: ki.
0: Anca oluyor. Anca oluyor.
1: 40 dakika falan.
0: Çok çok zor çünkü. Şeyde falan diğer havalimanlarında bilmiyoruz ama İstanbul Havalimanı'ndaki durum
1: büyük, devasa büyük.
0: Bu birazcık
1: uçak biraz geziyor. Yani. Pilot biraz kendine gelecek.
0: Günaydın, selam, saygılar efendim diyordur. Oğlum bizim Yaşar mı bu? Yaşar'cığım selamlar.
1: Günaydın Yaşar. Abdullah Mersin, Mersin.
0: Bonjour. Mersin'den bonjour demiş efendim. Bonjour.
1: Bonjour Gaziantep.
0: Dün sabah bu plakayı çekeyim diye girmediğim çukur kalmadı. Nimet Hanım dur bak. Kavu plaka gelmiş. Nimet Güvenç.
1: Evet.
0: Verdik mi?
1: Verdik.
0: Verdik. Sen hoş. Ellerinden öper bebişim. Fatih Fındık. Sen abi de Fatih Fındık'ı bir kontrol eder misin? Gerçekten kazanmış mı? Bir bak bakalım. Beni arayan soran yok diyor. Bir bakıver bakalım. Gerçekten kazanmış
1: bakalım mı? Bakalım Fatih'ciğim.
0: Şimdi haberlere bir dönüyorum. Ne var diye bakıyorum şöyle haberlere bir tarıyorum. Senin vereceğin bir şey varsa önden ver, reklam dönüşü diğerlerine bakalım.
1: Vereyim bir tane sana istiyorsan sevgili Yıldız. Fransa'dan çok enteresan bir haberim var. Ben sana benzettim bu haberdeki kişiyi.
0: Ne olmuş?
1: Şimdi şöyle bir şey olmuş. Fransa'da 3 aylıkken yaşadıklarını bile hatırladığını söyleyen 16 yaşındaki bir gencin...
0: Oğlum ben işte...
1: ...hafızasını incelemeye almıştır.
0: Tamam evet.
1: Dünyada 100'den az kişide bulunduğu tahmin ediliyormuş bu olayın sevgili Yıldırım. Adı HSAM. Böyle Hısam.
0: Hısam.
1: Hısam diye yazılıyor. Özelliğine sahip olduğu belirleniyor testler sonucunda.
0: Ya benimle dalga geçiyordunuz kardeşim. Hatırlıyorum diyorum ya.
1: 3 aylık diyor.
0: Ya ben de hatırlıyorum. Oğlum hatırlıyorum. Niye inanmıyorsunuz
1: Osman,
0: ya?
1: O zaman sen...
0: Gerçi seni niye yargı... Anam inanmıyor. Sen inanmasan ne olur?
1: Sen de öylesin o zaman. Hısamsın.
0: Hısam mıyım ben?
1: Sen de Hısamsın. HSAM'sin sen de. Kişinin kendi geçmişindeki olayları olağanüstü ayrıntılarıyla hatırlayabilmesi.
0: Vallahi
1: hani bir gün bak, teyzenlere gittik değil.
0: Evet abi.
1: Yani şu otobüse bindik, şuraya oturduk, oradan yoldan şunu aldık, teyzeme gittik, teyzem şunu ikram etti.
0: Hepsini hatırlıyorum.
1: Gibi. Öyle detaylar.
0: Ve annem diyor ki biri anlatmıştı, sen oradan duymuşsundur. Ya
1: ben
0: yok.
1: De öyle diyorum hep sana ya. Ya bir fotoğraf görmüşsündür, bir hikaye anlatmıştı, sen oradan resmetmişsindir beynimde.
0: Değil, değil, değil. Detay hatırlıyorum
1: ya. Sende Hısam var, Hısam. Senin isminle bunu yapıyorum. Fıyam yapalım. F-Y'den fıyam, fıyam.
0: Devamı ne haberin, devamı ne?
1: Devamında da sevgili Yıldırım işte test ediliyor. Gerçekten yapılan testlerde kişisel anıları hatırlamada %83 başarı göstermiş kişi.
0: Vay be.
1: %83, 3 aylık ya.
0: Ama böyle çok ekstrem güzel bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani bir artısı yok, bir avantajı yok yani.
1: Ama kötü bir şey mi?
0: Kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey değil mi? Gereksiz yük. Benim onları boşaltıp yeni datalar almam lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi dünü hatırlamıyorum mesela.
1: Dolu ya. Ama dolu,
0: abi
1: bellek
0: abi, SSD
1: dolu.
0: SSD boşaltman lazım.
1: Ne yapacağız o zaman? Buna da bir çözüm bulmaları gerekiyor.
0: Bilmiyorum.
1: Onu bir formatlamak bir şey gerekiyor. Aklını beynini.
0: Ebru Hanım diyor ki 6-7 aylıkkenki durumlarımı hatırlıyorum. Hatta 1-2 yaşlarındayken tüm ayrıntılarıyla hatırlıyorum diyor. Komşuların ev dekorasyonlarını hatırlıyorum. Öyle bir hatırlama. Başka bir dinleyicimiz Deniz Hanım demiş ki, ya da Deniz Bey bilmiyorum. Ben 1 yaşındaki her şeyi hatırlıyorum demiş. 1 yaşındaki.
1: Maşallah ne çok hatırlayan var ya.
0: Evet. Ondan sonra şuna Hısam geçmiş olsun Hısam Bey yazmış. Hısam Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Araya gidiyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
7: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Delon

0: marka aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen ol. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Ezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Şimdi tüm mutfaklar uğur
1: uğur uğurlu olsun. Tamam. Emlakçıyım ben.
2: Emlakçısın. Yunan emlakçısın tamam. Sen. Zanim. Zanim. Kolay gelsin.
1: Merhaba komşu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben camda ilanı gördüm de bir
1: evet, komşu.
2: Arazi var 5 dönüm. Doğru mu?
1: Doğrudur, 5 dönüm arazimiz elimizde.
2: Ben talibim, bunu almak istiyorum.
1: Yalnız Türklere vermiyorlar. Kuşum.
2: Neden Türklere vermiyorsun?
1: Ah keşke versinler. Bu diplomasi yok mu? Hep bizimizden ayıran bunlar komşu.
2: Ama param hazır, şey hazır. Nasıl yaparız peki? Ya ben hakikaten almak istiyorum. Manzarası sana çok hoşuma gitti. Buraya
1: çok güzel, başka toprak. Dede ağaçtan vereyim kuzum.
2: Ay yok dede. Osman şöyle
1: yap. Selanik'ten vereyim.
2: Yok şöyle yapalım.
1: Atamın köşküne böyle bakar.
2: Sen bir roman oldun.
1: Ben Edirne'den göç ettim.
2: Hakikaten mi?
1: Edirneliyim aslında ben.
2: Versen o zaman bana şu...
1: Az önce demin Yunan vardı bir tane. Yorgo buradaydı ya. O duymasın diye. Bak gitti Yorgo şu. Tamam beraberiz be.
2: Sat bana şu arsayı.
1: Ben ayarlayacağım sana, merak etme.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem Efendi.

0: Show devam eden Türk baklavasının isminin dünyada baklavaki olarak yayılmasından rahatsızlık duyan Gaziantep'in baklava ustası Mahmut Dolmacı baklavanın patentini almış. 11.800 dilimlik dünyanın en büyük baklavasını yapan abimiz Guinness Dünya Rekorlar kitabına da adını yazdırmış. Baklavanın patenti alınmış efendim.
1: Dünyanın en büyük Türk baklavası.
0: Hmm.
1: Abimiz tarafından ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Dev baklava. 11.800 dilimlik baklavayı nasıl hangi fırına attın ya?
0: Yanmış. Ama artık bundan sonra baklava adı bize mi ait yani, öyle mi anlıyorum? Doğru mu anlıyorum?
1: Yani Guinness Rekorlar kitabındaki en büyük baklava Türk baklavası olarak artık. Patent alınması böyle mi oluyor bilmiyorum da, bir rekorlar kitabındaki adı Türk baklavası olarak geçecek. Öyle patent.
0: Yani bu zamana kadar gerçekten baklavanın patenti alınmamış mı?
1: Yok mu diyor.
0: Yok mu bu?
1: Yani Gaziantep baklavası diye değil miydi bana?
0: Bilmiyorum.
1: Baklava ki mi ya bu?
0: Baklava ki olarak biliniyormuş. Dünyada öyle tanınıyormuş. Ama bundan sonra artık bize aitmiş. Kullanamayacakmış Yunan.
1: Bir de iğrenç iğrenç baklavaları var sevgili Yıldırım.
0: Yediniz değil mi siz?
1: Yedim ya. Yani baklava şükürler değil sattıkları şey ya. Şükürler olsun bana nasip
0: olmadı. Siz yemişsiniz. Nedir, ne durumdadır?
1: Saçma sapan bir şey ya. Kutularda mutularda böyle bir değişik değişik. Baklava değil zaten o. Baklava dedim mi bizim ustaların yaptığı gerçek orijinal baklava.
0: E tabi yani, bu buralardan çıkar baklava.
1: Burada imzamızı da attık Guinness Rekorlar kitabına.
0: Antalya'dan günaydın. Aslan'a bir selam yok mu, uyanamıyor. Olgun Daşdemir'in oğlu Aslan.
1: Aslan!
0: Ver gelsin çocuğum.
1: Haydi kalk bakalım, veriyorum sevgili Yıldırım. Çok enteresan bir haber ABD'nin Kaliforniya eyaletinde.
0: Nedir?
1: Ramazan bayramı ve kurban bayramı resmi tatil olarak kabul edilmiş.
0: Ciddi misin? Güzel.
1: Nasıl?
0: Güzel haber.
1: Nasıl güzel,
0: çok güzel haber.
1: Çok güzel haber sevgili Yıldırım. Artık oradaki Türk vatandaşlarımız da muhtemelen.
0: Muazzam.
1: Herkes faydalanacak. Amerikalısı da faydalanacak. Zaten bizimkiler faydalanıyor. Dolayısıyla Ramazan ve Kurban Bayramı, hadi bakalım bundan sonra tatil.
0: Tatil.
1: Kaliforniya'da diyor haberde.
0: Çok güzel haber. Başka bir şey var mı?
1: Elinmeye gider miyiz? Bari mübarek olsun John amca diye.
0: Başka avantajlar var mı? Bu çünkü açılış belli, devamı
1: ben
0: gelir.
1: Ben kurban pazarı da bekliyorum Kaliforniya'da.
0: Ne güzel olur ya.
1: Olmalı yani. Kaliforniya'da kaçacak Kaliforniya'dan, Houston'da yakalanacak falan koyun. Yolda ekipler koşturacak peşinden. Bunları ben görmek...
0: FBI böyle helikopterle çekip... Dana koşuyor. Dana koşuyor. Arkada Amerikalılar koşuyor.
1: Yolunu kesmeye çalışıyor. Onların kovalamaca sahneleri var ya böyle Amerika'da.
0: Çok güzel olurmuş ya. Görür müyüz lan bunları?
1: Göreceğiz.
0: Hadi inşallah.
1: Göreceğiz.
0: Yayınlar çok güzel bir Antalya sabahı diyor. Servis şoförü bir abimiz Kamuran isminde. Ben dinliyorum, servise de zorla dinletiyorum. Personele, servisteki personelleri dinletiyorum diyorum.
1: Selam olsun, Allah'ına günaydın.
0: Selam çaktık.
1: Beyler diyor, şunu Almanya'ya da getirsek biraz konuşsak diyor. 4 milyon Türk var burada, darısı bizim başımıza inşallah diyor. Kurbanlar Ramazan bayramından.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Bak Amerika'dan bir dinleyici yazmış. Abi alanları belirledik de belediyeyle anlaşmaya çalışıyoruz. Kurbanlık alanları.
1: Araya şeyi de ekleyin. Metrobüs, metro falan, otobüs, onlar da ücretsiz olsun.
0: Durdurarım diyor ki, işe giderken servisin tekeri patladı, kaldık diyor, yolda kaldık diyor. Arayayım mı bir?
1: Geçmiş olsun.
0: Bir arayayım bakayım ya.
1: Geçmiş olsun servis tekerleği. İşe geç kalmak aslında çok da kötü bir şey değil sevgili Yıldırım ya. Böyle serviste bekliyorsun, ne güzel.
0: Bazı sebepler böyle beni de çok rahatlatıyor biliyor musun?
1: Çünkü yapacak bir şey yok.
0: Benim abi benlik bir durum yok
1: senlik
0: yani.
1: Senlik bir durum yok.
0: İşe geç kaldım.
1: Başka servis gelir gelmez ya da lastik değiştirilir tekerlek.
0: Nurdan Hanım günaydın, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar efendim.
0: Nerede kaldınız Nurdan Hanım? Yer neresi tam olarak? Lokasyon neresi, lokasyon?
2: Valla ben İstanbul'da değilim ama Çanakkale'de Biga'da kaldım.
0: Biga'da.
1: Kaldınız kaç kişi? Servis dolu mu?
2: Servis dolu değil, daha bir kısmını aldık. Bir kısmı daha yolda bekliyor. Arkadaşımıza haber verdik. Dedik siz arabası olan gitsin. Biz servisçiler kaldık yani şehir içinde.
0: Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bizim burada çok dinleyicimiz var. Belki bir yardım istiyorsanız yönlendirebiliriz efendim.
2: Teşekkür ederim efendim. Yani yapacak bir şey yok şu an. Başka bir servis bekliyoruz.
0: Servis sizi alacak, başka bir servis götürecek.
1: Götürecek.
2: Evet.
1: Aa, geçmiş olsun.
2: Maalesef götürecekler Allah'ım.
0: Çok geçmiş olsun. Şoför yanınızda mı, servis şoförü abimiz?
2: Şoför abimiz yanımızda ama şey...
0: Çok sinirli.
2: Evet biraz sinirli.
1: Sabah sabah ama nereden çıktı bu diye.
0: Yazık
2: evet,
0: olmuş.
2: Evet şey olmuş. Arabanın fren bir şeyi boşalmış sanırım. Tekerlekli bir şey yere sürtüyor. Tıkı tıkı ses geliyor zaten daha beni almadan önce. Dedik abi gitme falan gitmez. Daha çevre yolu var sıkıntı olur. O da dedi ki yok bir şey olmaz falan derken çok bir orman şubesi var burada.
0: Patladınız orada kaldı.
2: Orada teker patladı kaldı yani.
0: Şoförler zaten biliyorsun kabul etmez yani.
2: Yok asla kabul. Gider ya diyor. Gider bir şey olmaz falan.
1: Takır tukur takır.
0: Öyle öyle öyle. Ben mesela yolda bir şey oldu. Ses geliyor. Babama diyorum ki baba ses geliyor. Yok yok. Şunu da devam ediyor ya.
1: Sen yeni duyuyorsun oğlum. Ben alışkınım bu sese.
0: Normal oğlum diyor. Normal. Çok selam ederiz.
2: Yani.
0: Tekrar Nurdan Hanımcığım. Saygılarımızı sunuyoruz. Birazdan o zaman servis gelir. Gerisiyle gidersiniz.
2: İnşallah. İnşallah gideriz.
0: Çanakkale'ye selamlar. Görüşmek üzere efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Hocam resmen piston aşağıymış.
1: İnmiş ya. Ya bir şaka daha vardı yazmışlar sevgilim. Nerede kalmışlar diyor. Bigada kalmışlar da birkaç kişi mi kalmış diyor. Bigat.
0: Bu şakaları ne yapmıyoruz?
1: Çok
0: okumuyoruz.
1: Güzel
0: birkaç kişi. Okumuyoruz bu şakaları. Günaydın El Pampino'lar. Ne demekse?
1: El Pampino.
0: Akşam yemeğimi ocağa koydum, kahvemin suyunu da koydum kaynasın diye. Büyük oğlumu okula gönderdim. Şimdi hazırım. Küçük canavarım Can Bartu uyanınca onunla delireceğim.
1: Can Bartu mu?
0: İsmine bak abi.
1: İsmine bak. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Aile olarak.
0: Can Bartu.
1: Can Bartu.
0: Kimdi Can Bartu?
1: Abi eski Türk milli takımının Fenerbahçe'nin çok büyük futbolcusu. İsmi soy ismi Can Bartu. Direkt koymuşlar ya.
0: Sıkı Fener.
1: İnsan azıcık değiştir Can Batru yapar
0: Fenerbahçe.
1: Ya. Birebir almış ya.
0: Fenerbahçeli mi?
1: Tabii. Birebir almış birebir.
0: Ben geç gelen servislerin saatlerin öne çekilmesini istedim ulaştırmadan demiş. Kim bu? Bizim Banu Hanım yazmış.
1: İK'dır. Kim? Bak söylemeden Banu ben sana
0: ya.
1: Söyleyeyim.
0: Ya işte Banu Hanım biliyorsun illa bir
1: illa yani.
0: Çalışana zulmetmek olsun da yani ne olursa olsun yani ya.
1: Amaçlardan bir tanesi sevgili yıldırım budur.
0: Değil mi?
1: Yani İK defterinde bu yazar bir numara.
0: Nedir?
1: Çalışana zulüm.
0: Banu Hanım bırakın geç kalsınlar efendim. İnsan yılda kaç kere işe geç kalır? Ya bir ya iki.
1: Yazın 45 dakika erken gelince bu insanlar.
0: Sorun yok.
1: Yani 9 iş başına 8'de gelince hiç ses çıkmaz.
0: Sorun yok ama azıcık geç kaldı
1: azıcık
0: mı?
1: Azıcık geç kaldı mı?
0: Yapmayın efendim kurban olayım ya.
1: Kurbanın olayım.
0: Okulda dikkat çekmeye çalışan ergen şakası ya bu demiş. Biga şakasıyla ilgili.
1: Birkaç kişi mi? Birkaç evet. Kişi.
0: Okula geldik hala birileri uyuyor diyor. Uyuyan kardeşimizin adını biliyor musun?
1: Nedir?
0: Serpil Hanım'ın oğlu. Oğlunun adını biliyor musun?
1: Nedir?
0: Oğuzkan. Vay maşallah.
1: Bağırırken nasıl dolu dolu çıktı.
0: Dur oğlum öyle
1: kalkamıyor mu?
0: İsmini öyle anons etmiyorum. Şöyle anons ederim dur.
1: Oğuzkan. Kılıcını kuşan koçum. Dışarıda seni bekliyorlar.
0: Araya gidiyorum uygun mu?
1: Uygundur.
0: Oğuzkan ve obasına çalıyoruz bu eseri.
1: Bizi dinliyorlar.
0: Biz dinliyorlar.
1: Ayağınıza taş değmesin aslanlarım. Yiğitlerin yolunuz açık olsun.
0: Reklamlardan sonra Oğuz Kağan destanıyla şovumuzu sürdüreceğiz sevgili. Zeynep Bastık kavrıyla. Aradan sonra geliyoruz ayrılmayın.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
7: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Reklam.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: 56 sağa çek. 56 sağa çek. 56.
1: Sana pardon.
0: Sana öyle bir ceza yatacağım ki ömrüm boyunca unutamayacaksın.
1: Yok, pardon memur bey, özür dilerim.
2: Kolay gelsin.
1: Merhabalar memur bey.
2: Kolay gelsin. Modifiye görüyorum.
1: Ya evet, kusura bakmayın.
2: Biliyorsunuz modifiye yasak efendim.
1: Yalnız gözlükler çok hoş.
2: Oo, gerçekten mi?
1: Ben
2: nasıl yakışıyor mu?
1: Çok iyi.
2: Ya hanımla çok tartıştık bu konu, biliyor musunuz?
1: Bence olmuş
2: dedi
1: memur bey.
2: Dedi ki senin yüz atlarına uymuyor dedi.
1: Yo.
2: Şu an siz bir erkekten
1: duymuyor. Şunu bir dener misiniz? Bende var bir tane. Bir saniye. Şöyle vereyim ben size. Şunu bir deneyin.
2: Aa, bu marka çok iyi yalnız.
1: Şunu bir deneyin.
2: Şöyle çıkartayım.
1: 10 numara oldu.
2: Nasıl?
1: Vallahi 10 numara
2: oldu. Ayna var mı be? Şu dikize bir eğileyim. Niye durdunuz? Devam edin ya.
1: Demeyeyim siz, dur demediniz mi?
2: Yanlış şey yaptım. Devam edin siz.
1: Tamam. Hadi görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz. Kapat onu, kapat. İleride çevirme var. İleride çevirme var.
1: Ne oldu memur bey?
2: İleride çevirme var. Oğlum yanındasın daha ya.
1: çok pardon, tamam.
2: Kapat şunu ya.
1: Kapat özlerim.
2: Zaten hayırlı yolculuklar.
1: Eyvallah.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Görüşürüz. Hayırlı tamam yolculuklar. Görüşürüz. Sağ olun.

0: Hakan şuna bir 4200 yazsana.
1: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.
2: Aslamonu, taş köprü, sarımsak geldi. Kilo 25 lira. Yemeğine, cacığına, turşuna, çorbana sarımsak geldi. Kilo 25 lira.

0: Sizler şov devam eder. Tatil gününde uyanan bir dinleyicimiz daha, Hande Utkan Elkıran. Selam çakı çocuklar.
1: Selam olsun Hande Hanım'a, günaydın.
0: İnanamaz bir trafik olduğu yazılıyor, doğru mu?
1: Doğru mu bakalım, %62 sevgili Yıldırım. 7.50 itibariyle trafik yoğun.
0: Yoğun.
1: Yoğun, trafik yoğun.
0: Saat itibariyle birazcık yoğunmuş.
1: Artık buna alışmamız lazım, normalimiz oldu sevgili Yıldırım. Yağmur mağmur yağdı, okullar açıldı, her şey yolunda, trafikte yolunda.
0: Şu anda yolunda.
1: %60'lar, 65'ler, 70'ler İstanbul trafiğinin sabah normalleri
0: diyebiliriz. Peki
1: 25 liraysa gerçekten bir kilo alırım ben diyor. 25 lira satıyor sarımsak.
0: Çok eski bir tanıtım o.
1: Gerçekten 25 lira diyor.
0: Eşim hasta Fenerlidir. Hatta Fenerbahçe yokken bile eşim Fenerliydi. Büyük oğlumun adına Alex koyacaktı. Allah'tan kayınpeder izin vermedi demiş. Sancak ata koymuşlar efendim.
1: Maşallah.
0: Peki geçtik. Şöyle bir taradık efendim, baktık. Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre hesaplanmış.
1: Çocuklar duymasın.
0: 16,8 yıl 2025'te. Orta öğretime kadar 11,9. Okul öncesi eğitimde 1,6. Doğal olarak ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirdiği süre 16,8 yıl. Ortalama 17 yıl eğitim öğretim hayatında eğitim alıyoruz.
1: Çünkü ilkokul 1'de 2'de başlıyorlar. Ne kadar daha sürüyor diyor. Hani okul ne kadar daha var?
0: Sonuç itibariyle.
1: Hepsinin ortak sorusu.
0: O okul bir bitiyor. Adeta hiç gitmemişiz gibi.
1: Bu geriye 17... dönüp bakıyorsun, nasıl geçti diyorsun.
0: Bu 17 yılda dinleyeceğimize şunu sormak isteriz bu sabah. Bu 17 yılda okulda ne öğrendiğimizi soralım. Ama yani şey dahil değil buna.
1: Eğitim değil değil mi?
0: Hayır oğlum, üniversite dahil değil.
1: Ha, sadece liseye kadar. Lise dahil.
0: Orta öğretim. Ve okul öncesi dahil.
1: Hadi bakalım.
0: Değil mi? Ne gördük? Doğru mu anlıyorum?
1: Doğru.
0: 8. Yok ya, lise dahil ya buna.
1: Lise dahil.
0: Dahil tabii. 11...
1: Lisans yok sadece, senin dediğin gibi. Üniversite,
0: üniversite
1: yok.
0: Üniversite yok. Üniversite yok.
1: Üniversite öğrendiklerinizi yazarsanız sıkıntı çıkabilir.
0: Tabii üniversitede öğrendiklerinizi yaz.
1: Üniversite çünkü hep...
0: Üniversitede...

0: Aradığımızı bulamadık. Siz ne anladınız?
1: Ben sevgili Yıldırım ikili ilişkilerle alakalı çok büyük bilgiler sahibi. İlkokul birden üniversiteden sonuna kadar sevgili Yıldırım ikili ilişkilerle alakalı çok acayip şeyler öğrendim.
0: Öğrendim.
1: Kime nasıl davranılır? Nerede nasıl davranılır?
0: Oğlum
1: bir kadına bir erkeğe nasıl davranılır?
0: Bilgiyle ilgili bir şey öğrenemedim ya, ne bileyim avokado sayısını öğrendim.
1: Yok, bilgi yok sevgili Yıldırım. Bilgi gelip geçici şeyler. İkili ilişkiler her daim var.
0: Abi sen ben mitokondriyi öğrendim demiş.
1: Ne oldu lan?
0: Dinleyicimiz öyle.
1: Ne oldu? Eline ne geçti mitokondri?
0: İkili ilişki diyor ya. Ne ikili ilişkisi abi? Bilim, fen, sosyoloji,
1: boş işler,
0: sosyal bilgisi, matematik yok mu?
1: Hayat matematik değil, felsefe değil.
0: 10 bine kadar sayabiliyorum demiş. Bunu arıyoruz. İşte bunu arıyoruz.
1: Yüzer ritmik bir de. Yüzer ritmik.
0: Sinüsü öğrendim diyor. Karşı böyle komşu dur diyor.
1: Bravo,
0: bak,
1: bravo,
0: bak,
1: bravo.
0: Bak. Tanjant, kotanjantı öğrendim diyor.
1: Harika. Hatırlıyor mu acaba? Öğrendi de şu an hatırlıyor mu ya? Tanjantı kim hatırlıyor ya?
0: Ben hatırlıyorum.
1: Neydi tanjant?
0: Karşı bölü komşu.
1: O da mı karşı? Tanjant. Sinüstü deminki.
0: Sinüs yok bir dakika dur.
1: Sinüs.
0: Karşı bölü hipotenüs.
1: He, o zaman yanlış dinleyicimizin yanlış
0: hatırlıyor. Doğru. Tanjant karşı bölü komşu diye hatırlıyorum.
1: Sevgili
0: Yıldırım. Senacığım bir bakıversen hızlıca. Sana hem de gözlerine bakıyorum bir bakıver diye.
1: Analitikçi ama... burada şimdi doğru mu yanlış mı siz onu şey yapacaksınız, doğrulayacaksınız burada. Kim karşı, kim komşu, sinüs mü, hipotenüs mü, hangisi sizden öğreneceğim.
0: Hocam ben de tam hatırlamıyorum da o yüzden.
1: Ha, yarım.
0: Problem çözmeyi öğrendim diyenler var sayın hocam.
1: Beyler okul...
0: Oğlum uzman sensin, sana
1: beyler,
0: soruyoruz
1: okul
0: biz.
1: Okul yolundayız, yanlış yapıyorsunuz diyor. Çocuğu okula götürüyoruz, yanlış yapıyorsunuz.
0: Çok pardon ama haber böyle diyor efendim, ne yapalım. Tanjant neymiş?
2: Karşı dik kenarının komşunun tamam, kenarına doğru biliyorum,
0: doğru. Karşının
1: karşı böyle komşu tanjant. Evet. Dinleyicimize sinüs yazdı, yalan.
0: Yanlış yazmış.
1: Yalan yani.
0: Aslında bunu en iyi bilen Trabzonlular. Orada çünkü tanjant yolu var biliyorsun. Trabzon'da tanjant yolu.
1: Adı tanjant
0: tabii
1: mı?
0: Yaz bulacaksın hemen.
1: Şaka
0: tanjant
1: yapıyorsun.
0: Yolu. Tabii.
1: Peki yolun çıkma sebebi, isminin çıkma sebebi matematiksel
0: hiç
1: tanjant.
0: Hiç onu bilmiyorum abi de tanjant yolu var ya.
1: Tanjant.
0: Biz okurken... Evet, o yolda
1: yolu Trabzon çıktı bakalım tabii. Tanjant yolu Trabzon. Aa, Trabzon
0: var
1: meydanı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Var.
1: Trabzon tanjant yolu.
0: Şimdi bilmeyenler, daha doğrusu radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. Söylenen şu: bir bireyin okul yolu süresince harcadığı vakit 12 yıl ortalama. Peki ne öğrendik bu 12 yılda diye sorduk dinleyicilerimize. Problem çözmeyi öğrendim diyenler var. Ondan sonra acaba endoplazmik retikulumu öğrendim diyen var. Bu o okul dönemi boyunca eşeğli üremeyi öğrendim. Eşeğli üreme. Ne biliyoruz değil mi
1: çocuklar? Öğrenmedik bence eşeğli eşeğsiz. Öğrenmedik. Nüfusu ortada.
0: Eşeğli üremeyi öğrendim diyor. Fıstıkçı Şahap'ı öğrendim diyen var. Sen biliyor musun Fıstıkçı Şahap ne?
1: Hatırlıyorum. Neydi o? Söyle bakayım.
0: Ben onu soruyorum, o bana soruyor
1: ben
0: ya.
1: Ben bilmiyorum.
0: Onun uzman sen değil misin ya?
1: Uzmandım. Eskiden de o uzmanlıklar. Benim artık hayatsal uzmanlıklarım
0: Fıstıkçı
1: var.
0: Fıstıkçı Şahap. Sena sen biliyor musun?
1: Edebiyatla alakalı değil mi?
0: Edebiyatla
1: alakalıydı da şey derinlikleri de FST, ÇKP.
0: Bravo. Bravo yakaldın.
1: Sert sessizler ünlü.
2: Sert ünsüz.
0: Aferin. Evet. Fıstıkçı Şahap. Fıstıkçı Şahap.
1: Sert ünsüzler. Evet. Örnek verir misin sert ünsüzleri? Ben Bülent Ersoy geliyor mesela. Ünlü o, ünlü. Ünlü o pardon.
0: Ünlü.
1: Ünsüz değil. Kompozisyon yazmak mesela.
0: Pi'yi öğrendim diyor mesela. Pi'yi kaç alacağımı öğrendim diyor okul hayatım boyunca. Bak öğrenmiş insanlar, bir şeyler öğrenmişler. Öyle sadece boş boş gidip gelmiyoruz. Hasan 2 Salak Osman 4'ü öğrendim diyor.
1: Hasan 2 Salak Osman 4.
0: Kimya dersinde vardı. H2SO4 evet.
1: SO4 karbon ne oluyor? 4 karbon oksit.
0: Hiç bilmiyorum vallahi. Hidrojen sülfür olabilir belki.
2: Sülfürik asit.
0: PV eşitin NRT'yi öğrendim. Ondan sonra cuma.
1: Bu neymiş ya? Anası mezar dikecekmiş. O hangisiydi?
0: Onu hatırlayamadım ya. Neydi o?
1: Bir bakar mısın? Anası mezar dikecekmiş.
0: Periyodik tablodan bir şey olabilir belki.
1: Işık ılık süt var bende.
0: EBOB EKOK öğrendim. Hocamıza sorar mısınız neydi diyor.
1: En büyük ortak bölen EBOB.
0: Evet.
1: Diğeri de neydi? EKOK muydu?
0: EKOK.
1: En küçük ortak katların, ortak katların en ortadaki katlar küçük. Katlar küçük.
0: Oğlum bilmiyorsan bilmiyorum da ya. EKOK neydi?
1: En küçük ortadaki katlar. Metrekare olarak binayı düşün. Orta katlar hep küçük.
0: Ne? EKOK ne oğlum EKOK? Lan kaç yaşında adamsın sen ya? 45 yaşında adamsın, bunu bil ya. EKOK nedir?
1: EKOK en küçük, en küçük.
0: En küçük.
1: En küçük ortak katlar.
0: He?
1: Daha bölünebilen katlar. İşte o yani. EBOB'un tersi ya.
0: En küçük orta katlar diyor. Ya 50 metrekare bu ne ya?
1: İyi bunu çoğaltmamışlar. EBOB, EKOK'ta bitirmişler.
0: EBOB nedir?
1: Onu söyledim. En büyük ortak bölen.

0: Aferin.
1: Onu söyle. EBOB, EKOK, EBO.
0: Başka yok, bu
1: başka
0: kadar.
1: Yok, başka yok. Olmaz zaten.
0: Sen bir şey diyordun yavrucuğum az önce.
2: Sıfat, fiil, ortaş demekmiş. Anası mezar dikecekmiş. Onun kodlaması.
0: Ne?
2: Sıfat, fiil, ortaç.
0: Bende hiç yok biliyor musun?
1: Anası sıfat, mezar fiil dikecekmiş.
2: Evet, ekleri.
1: Sonda fiil, ortaç sondaki. He.
0: İstiklal Marşı'ndan kaçmamayı öğrendim.
1: İstiklal Marşı'ndan kaçmamayı zaten doğduğumuzda öğrenmemiz gerekmiyor mu? Okula ihtiyaç var mı bunun için?
0: Var tabii ki de canım. Yok ya. O eğitimi okulda alıyor, nereden
1: İstiklal
0: alıyor?
1: İstiklal Marşı'ndan kaçar mı?
0: Kaçıyordu abi, bizim zamanımızda kaçıyorlardı. Yani şeyle kaçıyordu. Böyle bir art niyet olarak düşünme onu.
1: Ha, cuma an... günü çıkış.
0: Ha, onu söylüyor yani.
1: Tamam, okuldan öyle çabucak çıkma.
0: Öyle bir kaçış. Yani. Bir an önce gideyim. İşte hayata karşı top oynayayım falan.
1: Mahalleye gideyim.
0: Abi
1: diye.
0: Abi o bilinç, o kültür, o aidiyeti okul veriyor sana sonra. Zaman içinde öğreniyorsun. Yani inşallah veriyor diyelim. İnşallah.
2: Ya da sabah geç geleyim. Bugün tören var.
0: Falan gibi.
1: Anne bir 10 dakika daha gidelim ya, tören var.
0: Ama okul bittiğinde de bunları özlüyorsun tabii yani. He?
1: Özlemez misin?
0: O okul müdürünün gelip fırça atması.
1: Keşke 5 dakika önce gireydim diyorum.
0: Sonra hep birlikte ağızdan İstiklal Marşı'nın okunması.
1: Avaz avaz bağırarak.
0: Ne güzeldir o ya.
1: Arkadan biri çıkar kelimeleri değiştirmeye çalışır, ona gülersin.
0: Tekme atar sana.
1: Sonra müdür öğretmen gelir çimdik atar sana yandan. Bunlar çok güzel.
0: Çok güzel
1: şeyler. Çok güzel şeylerdi.
0: Ara gidiyoruz tamam mı?
1: Tamam.
0: Saat 8, birazdan buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajı verdi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babasının da mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Patronu Serdar Turhan'ın 1,2 milyar liralık 5 lüks villasına el konuldu. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlığına el konuldu. Fon tasfiye sürecini yönetmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da son dönemdeki yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya vardı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Fas'ta başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Kral 6. Muhammed, Fatima Zahra El Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Terör örgütü DAEŞ'te mücadele adı altında Irak hükümetiyle işbirliği yapan ABD güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon 12 yılın ardından ülkeden çekildi. Sakarya'da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazileri ve yolları su bastı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi. Karasu ilçesinde ise mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri için öğleye kadar kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Terfin sahasında Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes'e konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Euro Cup'ın ilk haftasında Alman ekibi Chemnitz'i evinde 82-69 mağlup eden Tofaş turnuvaya galibiyetle başladı. Euroleague'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 55 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 42 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Trabzon 22 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu

0: Hemen show devam eder.
1: Ne güzel şarkılar
2: çok
1: bunlar
2: güzel
1: ya.
2: Şarkıdır. Sevgili
1: Yıldırım. Bize aşkı hatırlattınız yeniden. Bize yeniden aşkı hatırlattınız sevgili Yıldırım. Bak hayatta var ya bak vazgeçebileceğim en önemli şeylerden biridir benim.
0: Neymiş,
1: aşk.
0: Aşk mıymış?
1: Yani aşk illa bir insana doğan bir duyduğumuz bir şey
0: peki,
1: değil.
0: Peki ben sana bir soru sorayım. Aşk zaman içerisinde dur Sena abi şeyi girdi bir dakika onu bir gireyim. Bir gireyim geleyim tamam mı?
1: Tamam. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: Peki sana bir soru. Aşk zaman içerisinde
1: Evet.
0: güldürmeden ama.
1: Tamam güldürmüyorum.
0: Aşk zaman içerisinde sevgiye dönüşür mü? Soru bu.
1: Sevgi kötü bir şey mi? Dönüştüğü şey kötü bir şey değil. Aşk kaybolur mu?
0: Abi bir dakika abi.
1: Ölüşme, kötü bir şey değil ki sevgi.
0: Çatallandırma. Aşk zaman içerisinde sevgiye dönüşür mü? Ama şey diye bilinir yani sevgi aşkın bir tık altı falan gibi. Hani,
1: evet doğru hani, gerçekten.
0: Sonuç itibariyle o arabana da seviyorsun. Ama arabana aşık değilsin.
1: Değilsin evet.
0: Seversin.
1: Seversin.
0: Gibi düşün yani.
1: Şimdi aşk sevgiye dönüşür mü?
0: Dönüşürüm. Bunu dinleyicilerimize de sormuş olalım.
1: Ben dönüşeceğini düşünüyorum sevgili Yıldırım.
0: Dönüşeceğini düşünüyorsunuz.
1: Dönüşeceğini düşünüyorum.
0: Peki bakalım panomuzda var mı? Dönüşür mü? Doğru cevap dönüşür diyor. Alkışlamıyoruz çocuklar.
1: Bravo. Bildim be.
0: Sena'ya da soralım. Sena'cığım ne diyorsun? Aşk dönüşür mü?
4: Aşk sevgiye de dönüşür ama en çok nefrete dönüşür. Güçlü bir duygudur çünkü aşk.
0: Evet. Bakalım, aynı güçlü. Bakalım panomuzda var mı?
1: Var. Bu da var.
0: Bravo.
1: Peki ben soruyorum.
0: Sen sor bakalım. Hadi sor bakalım.
1: En büyük aşklar nefretle mi başlar sevgili Yıldırım? Bakalım bir de bunu soralım.
0: En büyük aşklar seçenekler ne?
1: Seçenekler evet hayır.
0: Ha evet hayır. En büyük aşklar nefretle mi başlar? Yani bir genellemenin doğru olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Genellemenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Bakalım.
0: Bakayım mı? Gerek var mı? Yani gerek var.
1: Bakalım, paramıza bakalım.
0: Var mı valla?
1: Paramıza bakalım.
0: Bakalım o zaman. Doğruymuş efendim.
1: Siz de aşk adamısınız.
0: Evet yeni bir soru varsa alayım.
1: Yeni bir soru var. Buyurun. Aşktan yola çıktık sevgili buyurun, Yıldırım. Neyden tamamen vazgeçerdiniz diye bir soru soracağım.
0: Neyden vazgeçer miydim?
1: Evet, neyden vazgeçerdiniz?
0: O aşkımın ne alakası var bu sorunun?
1: Tamam küçültüyorum soruyu.
0: Neyden vazgeçerdin?
1: Neyden vazgeçersin? Hayatta neyden vazgeçersin?
0: Hayatta neyden vazgeçebilirim?
1: Hayatta neyden vazgeçersin?
0: Tamam.
1: Var mı aklına?
0: Ver oğlum seçenek bir şey ver bana.
1: Ya illa diyorsun seçenekli olacak. Tamam seçenekli sayıyorum olsun. Tuvalet kağıdı. Diş fırçası.
0: Don.
1: Telefon. Bu dörtlüden hangisini? Hayatta bir daha yok.
0: Bir daha yok mu? Hayatta bir daha olmayacak.
1: Bir daha yok. Senin hayatında yok. Tuvalet kağıdı, diş fırçası, don, telefon.
0: Bir dakika çok zor soru bu. Bizim Ünal abi yazmış. Ünal Mete.
1: Ünal abi.
0: Almanya'daki yayınımızdaki bir kareyi paylaşmış. En büyük aşklar Alem FM'le başlar deyip. Ay fotoğrafa bak.
1: Fabrikanın içinden mi?
0: Oğlum ne kadar güzeliz ya. Fabrikanın içinden evet. Ünal Mete gördün mü?
1: Göremiyorum şu an.
0: Bir dakika soruyu bir daha alabilir miyim? Bir düşünme fonu ver mi? Ver bakayım.
1: Veriyorum. Hangi eşyadan tamamen vazgeçersiniz? A. Tuvalet kağıdı. B. Diş fırçası. C. Don.
0: Şimdi tuvalet sırayla gidelim. Tuvalet kağıdından vazgeçerim. Kağıt havlu var.
1: Vazgeçebilirsiniz.
0: Vazgeçebilirim ondan.
1: Kağıt havlu var.
0: Diğeri neydi?
1: Diş fırçası.
0: Diş fırçasından da vazgeçerim.
1: Misvak var.
0: Misvak var. Ya da elime diş macununu kayarak elime vereyim. Parmakla. Askerde çok yaptık.
1: Parmakla.
0: Kanka diş fırçam kayıp. At parmağıma sık sana.
1: Seninkini kullanayım.
0: Askerde bunu yaptık yapmadık mı?
1: Yaptık.
0: Parmağımızı sıktırıp hele hele.
1: Benimkini yine almışlar.
0: Komutanım geliyorum. Diğeri neydi?
1: Diğeri üçüncü şıkkımız don.
0: Bunu geçelim. Evet başka ne var?
1: Dörtte telefon.
0: Telefondan da vazgeçerim. Telefon kullanmayabilirim. Alo desin yeter.
1: Sen...
0: Telefon kullanmasam ne olur ya?
1: Telefon yok. Çok çabuk vazgeçtim.
0: Abi
1: telefondan
0: dumanla
1: vazgeçtim.
0: Haberleşme var. Telefonun yerine koyabileceğimiz bir şeyler var.
1: Nasıl dumanla haberleşemezsin? Eskiden yok.
0: Haberleşmeyeyim abi. Ben bu yerden... kadar iletişimin de doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sürekli her şeyi haberdar.
1: Tamam
0: haberdar.
1: Saygı duyuyorum.
0: Hemen ulaşı alo.
1: O zaman vazgeçtiğiniz üç şey. Telefon, tuvalet kağıdı, diş fırçası.
0: Bu üçünden vazgeçebilirim. Evet vazgeçebilirim.
1: Donda kaldık o zaman. Donda.
0: Başka var mı soru? O güzelmiş lan beğendim. Hangisinden vazgeçersiniz?
1: Peki bir şey daha soruyorum sevgili Yıldırım. Aşk bakayım. Kaç beden giyer? Şıkları sayıyorum.
0: Şıkları say bakayım.
1: A X large.
0: Evet.
1: B medium. C small. D 90-60-90.
0: Tamam, geçiyorum bunu, geçiyorum. Peki, geçtim. Gülme Senacığım. Komik bir şey yok. Evet. Sıradaki haberi ver bakayım.
1: Burdur.
0: Burdur'da.
1: Burdur'da.
0: Ver. Senacığım,
1: Burdur'un
0: gülme yavrum.
1: Burdur'un ilk üç harfi nedir?
0: Burdur.
1: Teşekkürler. Bildiniz.
0: Hadi ver yavrum, haber ver.
1: Burdur'da bir kişi. 85 yaşındaki babasını çok yaşlı.
0: Ehliyetini şey mi yapıyor?
1: Güvenli araç kullanamayabilirdik. Polise ihbar ediyor sevgili Yıldırım.
0: Beraber
1: polis ekipleri aracı otoparka çekiyor. Sürücü kendisini ihbar ediyor.
0: Böyle bir evladınız olsa sinirlenir miydiniz? Ben mesela aşırı sinirlendim haberi okuyunca. Yaptığı doğru, doğru bu arada. Yaptığı doğru bir şey yapıyor doğru. Da evladın seni ispikliyor. Hani bu biraz sinirlendirir adamı ya.
1: Muhtemelen babasına güvenmedi.
0: Aslında doğru bir şey yapmış.
1: Evet, yani muhtemelen
0: çünkü yaşlandıkça kas refleksleri artık zayıflıyor insanların.
1: Evladına dikkat sinirlenmiş ama evladıyla beraber eve dönmüş.
0: Eve dönmüş. Ne yapsın yavrum?
1: Ne, muhtemelen başka ev yok, anladın mı? Hani gidebilecek bir yerin varsa evladına sinirlen. Ben öyle diyorum. Peşi peşi söyleyeyim sana.
0: Değil mi?
1: Yani gidebilecek, kaçabilecek bir yerin varsa, yoksa hiç sinirlenme, otur oturduğun yerde. 85 yaşındayız.
0: Evet, insanın evladı... onun iyiliğini ister tabii ama
1: tabii ki.
0: Haberi okuyunca ben baba olsam sinirlenirim
1: dedim.
0: Haber de
1: bir tane hani polis ekiplerine bildirdi de değil. Haber de birazcık sert gelmiş. İhbar etti diyor polis.
0: Haber yönlendiriyor.
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Yönlendiriyor, ihbar etti.
0: Haberde bir yönlendirme var. Geçtim. Yeni bir araştırma. Trabzon tereyağı. Hazır mısınız sevgili dinleyiciler? Dünyanın en iyi 100 süt ürünü açıklanmış. Dünyanın en iyi 100 süt ürünü.
1: Süt ürünü.
0: Evet. İkinci sırada Trabzon tereyağı var. Bir de İrlanda tereyağı varmış. Ya Trabzon tereyağından iyi bir tereyağının tadını merak ettim vallahi. Üçte kaymak var. Liste böyle devam ediyor. Ne oldu ya?
1: Bizim Türk kaymağı mı? Yok yok yok.
0: Niye bakıyorsunuz birbirinize? Oğlum dikkatim dağılıyor
1: listede
0: ama ya.
1: Listede yazılmayan bir şey varmış, onu yazdı. Listede
0: neymiş? Yazım
1: anne sütü. Beyler onu.
0: Anne. Ulan bir şey mi yanlış okudum acaba diyorum ben de. Listede tabi bu arada Yunan yoğurdu var.
1: Ondan aşağılarda kalmış çok şükür.
0: Aşağılarda kalmış ama Trabzon tereyağı listede var.
1: İrlanda hatta tereyağı, Trabzon tereyağı, kaymak.
0: Türkiye'den iki tane ürün var. Kaymakla Trabzon tereyağı.
1: Ama ben burada şimdi kaymak normalde bir numara olur. Yani bu Türk kaymağının tadını alan bence vazgeçemez.
0: Ben de aynı fikirdeyim vallahi.
1: Kesinlikle.
0: Kaymak bizde önemli.
1: Güzel, severiz.
0: Severiz efendim.
1: Kaymak güzeldir.
0: Şey gibi oldu lan. Kayak merkezinin sloganı gibi oldu.
1: Tanıtım filmi gibi. Alan döken de
0: yazıyor. Alan döken kaymak güzeldir.
1: Girişte abi yazıyor böyle dev gibi.
0: Biraz öyle oldu ama o kaymak, o kaymak değil. Onu söyleyeyim. Evet. Vallahi severiz biz ya. Kahvaltıda yani kahvaltıda bir şey yenecekse Türkiye'den yenir diye bilinir.
1: Kesinlikle öyle. Dışarıda
0: dünyada
1: kahvaltı,
0: da öyle bilinir.
1: Kahvaltı yok diyorlar zaten. O kültür yok diyorlar sevgili Yıldırım, biliyorsunuz. Bizde böyle geniş kahvaltılar, büyük sofralar. Öyle sofralar yok.
0: Tabii bununla beraber israf da bizde had safhada.
1: Tabii bu kadar geniş sofralar kurulunca.
0: Evet.
1: Geriye de çöp kalıyor maalesef.
0: Bu arada Trabzon'dan bahsettik ya, Trabzon tereyağı dedik. Trabzon'dan bir haber daha var. Muhammed Salah'ın çıktığı yayladaki tabelayı çalmışlar. Ve belediyenin koyduğu bankı da çalmışlar.
1: Aa, gitti mi en sonunda?
0: Gitmiş vallahi.
1: Bir kere yaptılar, yapay zeka çıktı. İkinciye gitti, çaldılar.
0: Yapay zeka mı çıktı o?
1: İlk daha bir iki hafta önce bir şey daha çıkmıştı.
0: Oraya bank koymuşlardı. Şimdi gitmiş, bank koydu. Çalınmış. Çalınmış.
1: Abi yani niye bankı çalarsın ya?
0: Abi niye işte çalmasın?
1: Kim, hangi öğrenci? Katü'deki hangi öğrenci acaba? Hangi öğrenci evine koydu?
0: Evet.
1: Bilirsin, öğrenciler sever sevgi. Soralım mı? Öğrencilik hayatınızda
0: neyi çaldınız?
1: Neyi çaldınız? Yani bu hani kamu davasına dönmeyecek şekilde düşünüyoruz. Bu bilirsin. Bizim arkadaş vardı yani.
0: İlkokul dahil mi buna?
1: İlkokul, hepsi dahil. İlkokul, ortaokul, lise. Kamuya bak şey, ama şey değil.
0: Hırsızlık kötü bir şeydir arkadaş, bu arada.
1: Kötü bir şey. Çok kötü bir şey.
0: Yani çalmak, hırsızlık kötü bir şey. Söylüyoruz. Bak abileriniz bunları çalmış. Zamanında siz yapmayın.
1: Yapmış, siz yapmayın diye. Silgi çaldım değil ama.
0: Hani ne oğlum, ne istiyorsun sen? Banka hortumlasın mı? Ne istiyorsun sen? Amacın ne ya?
1: Amacı ya bak. Ama şöyle şey, siz genişlettiniz. İlkokul dediğiniz zaman ben birazcık daha üniversite tarafında yanayım sevgili Yıldırım.
0: Ya çünkü üniversitede biz gidip şey yapıyorduk bu arada.
1: Yani biliyorsun Edirne İstanbul tabelası vardı benim evde. Bizim oturduğumuz evde.
0: Bizde de duba vardı, duba evde. Evde duba var. Belediyenin dubasını çaldık. Niye çaldıysak?
1: Al işte, yani hiçbir öğrencinin işine yaramayacak bir şey aslında.
0: Ya o yani tam... ne biliyor musun? Eğlence.
1: Başka bir şey değil yani. Çalarak eğlenen tek toplumuz.
0: Bank vardı. Bank vardı, bank.
1: Bank.
0: Bu bahsettiğim bank aynı, bizde vardı.
1: O yüzden dedim ya.
0: Küçük bank vardı.
1: Katü'de kim çaldı acaba?
0: Belediye bankı. Belediye vallahi bankı. Vardı yani. Kesin. Restorandan tuzluk mesela aşırmış bir dinleyici.
1: Al işte.
0: Yanlışlıkla aldım ama diyor mesela. Bir baktım çantada diyor düşmüş.
1: İnşallah.
0: Bilerek yapmamış. Bilerek yapmadım diyor.
1: Erik çaldık. Erik ne ya?
0: Kopya sayılır mı demiş. Yok. Kopya sayılmaz. abi en çok bank ya.
1: Sinemadaki posteri çalmıştık diyor. Sinemadaki posteri eve asmıştık diyor üniversitedeyken.
0: Bir kafeden soba çaldık. Aslında çaldık da denmez. İstedik abi verdi demiş.
1: Ha, bu çalma değil
0: bu
1: ya.
0: Çalma
1: bu,
0: değil
1: direkt
0: canım.
1: İstemişsiniz.
0: Peki yanarken mi istedin? Nasıl oldu oğlum?
1: Dur bari sönsün.
0: Kemal abi bu ne güzel ısıtıyor ya.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Sağ abi bu sobayı alabilir miyim?
1: Etrafında toplanın bir çay koyun gençler.
0: Eyvallah Kemal abi. Çok güzel ya.
1: Yarıyor cayır cayır yarıyor.
0: Vallahi ya. Abi ben bunu eve götürebilir miyim ya?
1: Neyi, sobayı mı?
0: He sobayı.
1: Al götür kardeşim.
0: Vallahi.
1: Al yanarken al.
0: Yanarken zor olur abi de bunu ne zaman...
1: O zaman alamazsın.
0: Ne zaman söner abi bu gelip alalım biz bunu?
1: Ben bunu sürekli harlıyorum kardeşim.
0: Tamam işte biz...
1: Usanmaz bizim çay ocağı biliyorsun 7-24 açık.
0: Abi çok güzel yanıyormuş ya.
1: Söndüremiyoruz müşteri. Sen yanarken alabiliyorsan al.
0: Yanarken nasıl alacağız? Hanım alabilir miyiz bilemedim ya.
4: Yok alamayız.
1: Alttan tut ya. Altta boruyu ellemezsen bir şey olmaz. Boru yanıyor çünkü.
0: Boruyu elleme. Boruyu ellemezsen olur.
1: Boruyu elleme. Boruyu elleme gerisini al.
0: Sobayı niye nasıl alırsın ya? Eşim çeyizini kafeden bardak ekledi demiş.
1: Çeyizin bir parçası bozulmuş belli ki.
0: Evet. Üniversitede abi çok geliyor ya. Üniversitede şehir dışından 4 tane arkadaş vardı. Evlerinde her birinin odasının kapısında ha.
1: Tabela mı?
0: Tabela ama bunu okuyamayız ama.
1: He tamam.
0: Ama bunu okuyamayız, bunu geçiyoruz. Çağatay'cığım okuyamıyorum.
1: Ya. Güzel.
0: Ya doktorların tabelalarını koymuşlar.
1: Hastanedeki doktorların.
0: Hastanedeki.
1: Kapı girişleri.
0: Ama normal doktor değil.
1: O da anladım. Odaya giriyorsun kapıda yazıyor. Doçent doktor.
0: Aynen. İşte psikolog bilmem ne. Okuyamadık. Çok iyi fikirmiş ama ya. Tedaviye geliyor insanlar falan.

0: Ya siz bizi bırakın da siz ne çaldınız diyor. E dedik ya az önce biz mesela bank çaldık, duba çaldık. Biz hocamızın anlattık. Evinde...
1: Tabela vardı. Tabela vardı.
0: Ne tabelasıydı?
1: Edirne İstanbul. Bak şimdi o şeyler yeni moda oldu. Şimdi o teneke küçük plakalar yeni moda oldu. California, New York, New York yazıyor ya plaka gibi duran küçük küçük. Hmm. Onlar yeni eskiden şey vardı direkt şehir plakası. Eksik olan okey taşını kafeden çalıyorduk Allah affetsin diyor. Evdeki taşı.
0: Katü'de okudum. Arkadaşımın evi sobalıydı. Binanın girişinde apartman sahiplerinin çuvalların içerisinde odunları vardı. Montumun içini koyup arkadaşlarımın dairesine taşıdım diyor.
1: Öyle diyor elektrik kaçaktı diyor İsmail. Bu da vardır.
0: Abi elektriği normal ödüyor öğrenci var mı ya?
1: Yok hep bir alengin var.
0: Hep bir şey vardır
1: hep
0: yani.
1: Bir

0: Hakan Kepek arkadaşımın evinde diyor tıpta okuyormuş. Anatomi dersinde kullandığımız insan kemikleri vardı. Bunu niye çalarsın diyor.
1: Eve niye getirmişsin? Neyi inceleyeceksin yani? Okulda incelemedim.
0: Meraktan işte, ne olacak? Erzurum'da okurken su faturası ödemeye belediyeye gittik. Ev sahibi bizi neredeyse dövecekti. Nereden çıkarıyorsunuz bunu diye. Neyi anlamadım
1: ödemeyi ki. Ödemeyi mi? Ödemeyi ne oğlum? Ödemeyi.

0: anlamında mı söylüyor? Ne bu? Ya da
1: bu da yeni başladı ha fatura ödemek.
0: Ya da şey gibi bir şey mi bu ya? Hani
1: geç mi kaldılar da?
0: Az gelir 3 ayda bir ödenir. Falan gibi bir şey mi acaba yani?
1: Ben sanki ödedikleri için kızılmış gibi. Ödemeyeceksiniz oğlum, ben durdum.

0: Sınıf girişinde şubeyi gösteren tabela vardı diyor. 11 fen A. Onu diyor oradan almıştım diyor.
1: Aşırı mı?
0: Arkadaş yapmayın, hırsızlık kötü bir şeydir.
1: Yapmayın arkadaşlar, yapmayın.
0: Döner bak, dolaşır bir, sizden de çıkar.
1: Bak, kiminin büyüğüyüz kiminin küçüğüyüz, bir büyükleri olanlarla da söylüyoruz. Ya,
0: yapmayalım.
1: Çıkar.
0: Yapmayalım.
1: Çıkar bir gün.
0: Çıkar bir gün. Çıkar.
1: Bak sürücü adayı tabelası vardı diyor benim odanın girişinde.
0: Niye
1: sürücü adayı.
0: Ben askerde ordu evinde albay katından 84 ekran tüplü televizyonu diyor almıştım diyor.
1: Ordu
0: ama yerine 55 ekran koydum. Kendi odasına almış.
1: Ha tamam.
0: Galatasaray Real Madrid maçını izledim.
1: İzledim tamam şimdi oldu. Tamam şimdi.
0: Gibi.
1: Tamam belli bir süre 90 dakikalık yer değiştirilmiş, yerine yenisi koyulmuş.
0: Sınıfı boyadık, kalan boyaları geri sattık. Bir de üstüne dayak yedik demiş Kadir Ertaş. Efendim. Öğrenciyken evimde bank vardı. Arkadaşlar sarhoşken yol kenarında bulup eve getirmişler. Üstüne iki minder koyduk, kullandık diyor bankı. Demiş. Eski Ali Samiyen'den koltuk çalmıştım, olur mu? Ya bu çok meşhur, bunu çok söylüyorlar. Ali Samiyen yıkılmadan önce.
1: O çok
0: önce,
1: çalma evet, değil ya.
0: Ya. Ona izin verdiler galiba
1: yani
0: değil mi?
1: Yani orada evet, orada söktüler aldılar. Orada öyle bir şey yapıldı. Ama işte onu ticarete dökmek lazımdı sevgili Yıldırım. Şimdi atıyorum No Camp'ta.
0: İleride satan vardır bunu ya.
1: Tabii olacak şimdi. No Camp'ın çimleri sökülüyor atıyorum. Bina yeniden yapılıyor, stadyum mutan. Türk firması yapıyor hatta.
0: Ama ben nereden bileceğim Ali Samiyen'deki koltuk olduğunu?
1: İşte yani işte onu kulübü satarsa eğer. Kulüp satarsa. Yani
0: kulüp böyle logolu QR kodlu bilmem ne.
1: Aynen öyle. O zaman adamlar olur. Şu an cam şeyin içinde çimlerini satıyorlar. Mesela.
0: Yok artık.
1: Hani öyle bir ticaret, anladın mı? Değişiyorsa. Biz de mesela bunu yapalım sevgili Yıldırım.
0: Ne yapacağız biz?
1: Biz de. Ticaret biraz kafası ya.
0: Radyodan bir şey miyiz?
1: Radyodan
0: ne satılsa alırsınız mı?
1: Prototip gibi düşün ama. Hani radyodan satacağız. Fatih Yıldırım heykelcikleri. Küçük mesela. Küçük Fatih Yıldırım oyuncakları.
0: Radyodan ne satılsa alırsınız?
1: Evet, böyle satışımız olacak. Açacağız.
0: Normal. Sen ne alırdın yavrum? Buradan satış. Ne satılsa alırdın?
2: Buradan ne satılsa alırdım? Kulaklık alırdım.
0: Kulaklık.
1: Kulaklık satışı.
0: Ben esas onu almazdım ya.
2: Niye?
0: Abi herkesin kulağını değiyor bilmem ne.
2: Temizlerim. Kullanıyorum şimdi, herkesin kulağı değiyor.
1: Sıfır satacağız abi. Sıfır satacağız. Kullanılmış ürün değil, sıfır satacağız.
2: Ha sıfır.
1: Yeniden ticarete başlıyoruz abi.
0: Öyle değil oğlum, bir manası olsun, bir değeri olsun. Sıfır ürünü ben senden niye alayım ki? Sen elektronikçi misin?
1: Ucuza satıyorum.
0: Hayır abi, sen elektronik bir anlamı olsun.
2: O zaman şu şeyi alırdım, odama asardım.
0: Şu arkadaki Alem evet. FM yazısını ışıklı. Evet,
1: panoyu.
2: Çok güzel olur.
1: Güzel evet. Güzel malzeme aldım.
0: Selahattin'in tornavidasını alırdım diyor. Her şeyi tamir ediyor diyor.
2: O çok zor.
0: En çok yukarı aşağı oynadığın şu potansiyometreler var ya, onları alırım. Şu potlar
1: tuşlardan
0: var ya.
1: Bir tuşları
0: diyor. Evet. Mikrofonunuzu alırdım. Radyodan eski kaset alırdım. Yok ki. Kaset mi kaldı?
1: Kaset bile yok. Ne CD var ne kaset. Hiçbiri kalmadı. Ne kadar çok yazıyor ya. Peluş ayıcıklar. Yok şu değiştirdi onu şeyi. Kullanılmış eşya vereceğiz. Ayıcığımız yok.
0: Umut Bezgin'in ağzına soktu pimpon toplarını.
1: Duruyor.
0: Onlar duruyor bu
1: duruyor.
0: Arada.
1: Duruyor. Onları paketleyebiliriz.
0: Mikrofon. Bal. Mikrofon çok geldi.
1: Bal işte. T-shirt. Zaten klasik.
0: Bu arada şey çok gelmiş ya.
1: Çok pimpon topu meraklısı var ya.
0: Hay Allah'ım, dur bunları geçiyorum. Yayın notlarınızı alırdım diyor.
1: Yayın notu diye bir...
0: Yayın notu ne arkadaşlar?
1: Yayın notu ne demek?
0: Yayına ya? Biz öyle çıkmıyoruz ki.
1: Yayın notu tutan yayıncı var mı?
0: Ya bizim Serdar'ı diyor ya.
1: He. Pardon.
0: Hani çocuklar şakalar yazıp veriyor ya bunu.
1: Tamam ben unuttum bir anda ya. Hala eski usulü çalışan vardı, unuttum.
0: Evet. Peki.
1: Ben Umut abinin burnuna soktuğu flütü istiyorum beyler.
0: Hani sizin bir... Abi çok hızlı geliyor. Vallahi tıklayamıyorum.
1: Kasıldı
0: zaten. Kasıldı şu an
1: WhatsApp
0: makine.
1: Kasıldı. Görmeye çalışıyorum yakalayayım diye, onu da yakalayamıyorum.
0: Umut Bezgin'in koltuğunu alırdım.
1: Peruk kullanıyorduk ya, bir peruklarımız var. Peruk almak isteyen var. Satalım bunları Fatih Bey.
0: Param olsa kanalı komple alırım diyor. Stüdyonun koltuğu.
1: Espri kağıtlarınızı istiyorum.
0: Espri kağıtları. Peki. Kısa bir ara, aradan sonra geri geliyoruz. Genel itibariyle espri kağıdı diye bir şey yazıyor. Mesela yayın notları. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Word'de yazıyoruz.
1: Keşke olsaydı.
0: Bizim Word'de.
1: Keşke olsaydı.
0: İsteyene mail atarız bu arada.
1: Yayın önceden
0: şakalarımızı göndeririz size. Aradan sonra buradayız. Mutfak

0: Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarında. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
2: Next. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Arkadaşlar, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcına sevgili öğrencilerimiz ve sevgili velilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi okulumuzun ilk gününde bütün eğitmen arkadaşlarımızla beraber sizleri karşılamaktan gurur duyuyoruz. Siz sevgili öğrenci... Arka sıra. Biraz sessiz arka sıra lütfen. Siz sevgili öğrencilerimizle beraber muhteşem bir yıl geçirici... Arka sıra.
1: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat 7'de.

0: Oğlum bak, senin yüzünden bu şarkıyı insanlar normal dinleyemiyorlar. Bak yazılanlara bak şimdi, bak WhatsApp'tan bakıyorum. Hocam yüzünden diyor, Umut Bezgin yüzünden bu şarkıyı normal dinleyemiyorum.
1: Neden?
0: Ben de normal dinleyemiyorum.
1: Sevmek suç mu Arka Bahçeli Evleri?
0: Tamam uzatma. Senin yüzünden ben de normal dinleyemiyorum ya.
1: Normal bir şarkı.
0: Sırça köşkümde diyor. Sırça köşkümde.
2: Yazık. Yazık gerçekten.
0: Şuraya bak, WhatsApp iptal ya.
2: Gençlik hale geldi.
0: Şuraya bak. Sabah sabah bu şarkı çalınır mı, eve dönüyorum demiş. Niye anlamadım.
1: Bahçeli evi var.
0: Ha.
1: Evet, tamam. Önce. Ya.
0: Abi programın ilk bloğuna hep kaçırıyorum. Aa, şeyden, Carplay'den takip ediyorlar.
1: Takip ediyorlar. Carplay.
0: Arkadaşlar, Alem FM'in Carplay'i yenilendi. Telefonunuzda Alem FM uygulaması varsa, aracınızda da Carplay varsa,
1: Android Auto da olur.
0: Android Auto da olur bu arada. Bağlayın, oradan kullanın.

0: Allah aşkına Gonca abla bir merhaba desin, özledik diyor ya. Çocuklarım çok özledi demiş efendim.
1: Arkadaşlar merhaba.
0: Gonca içeride mi ya? Vallahi dinleyicilerimiz yazıyorlar. Bugün artık ona bir dönmek
2: bir
0: durumunda kaldı.
2: Alalım, merhabasını alalım.
0: Çünkü bu kadar görmezden artık gelemeyeceğiz. Ayıp olacak
2: çünkü. Ayıp olacak. Yani Gonca'nın burada olduğunu, bizimle iletişimin hala olduğunu göstermek adına.
0: Aramızın bozuk olmadığını göstermek adına dinleyicilerimiz çok yazıyorlar. Aramızın bozuk neden?
2: Geldi.
0: Gonca'cığım günaydın, iyi sabahlar. Dur şöyle mikrofonunu açayım. Ha şöyle açtım.
3: Günaydın.
0: O kadar çok geldi ki. Aranız mı bozuk? Yine ara bir 2-3 ay önce bir yapmıştık yine. Değil mi?
2: Yine bir merhabasını almıştık.
0: Evet.
2: Yine bir sesini duyalım istedik.
0: O günden beri işlerimiz rast gitmiyor. Bir tekrar sesini duyalım istedik Gonca.
2: Bir endeks der misiniz diye yazmışlar.
0: Evet.
2: Yazdı endeks. Bak şu an yazıyor.
0: Endeks der misiniz Gonca Hanım?
2: Dedi.
0: Ama endeks. O şey gibi olmadı.
3: Biz 100
0: endekse 9900. Biz 100 endeksi şimdi
3: bunu vermiyor musunuz hiç?
2: Sen yokken vermiyoruz.
0: Vermiyoruz.
2: Tadı yok çünkü.
3: Aklınıza gelmiyor.
0: Davalık olmayalım diye vermiyoruz.
3: Sen aslında varken dinleyici anlıyor beni unuttuğunuzu.
0: Asla unutmadık.
3: Bak ama o endeks bile aklınıza gelmiyor.
2: Endeks bile bilerek vermiyoruz.
0: Ya aranız bozuk. Sen varken aranız bozuk, ses tonunuzdan belli demiş mesela dinleyicimiz. Senin yüzünden oğlum. Kız geldi, bir sesin düştü, bir şeyler.
2: Asla öyle bir şey yok.
3: İstemiyorsan gideyim hocam.
2: Asla öyle bir şey yok.
0: Benimki normal.
2: Siz oturun, ben gideyim lütfen.
0: Aramızın bozuk olmadığını dinleyiciye anlatır mısın orada? Biz yıldık ya.
2: Bak Betan'ın kadın sesini yarattığı yazıyorlar ya.
0: Gonca'nın sesi başkadır.
3: Canlarım çok teşekkür ederim.
0: Özlemişim
3: vallahi.
2: Bak Gonca sana akıyor. Bak sana akıyor şu an. Bak. Samsunca söylemesi lazım diyor. Demek ki
0: ne kadar karizmatik bir ses demiş efendim. Bir cümle verse Gonca abla okur mu diyor.
3: Tabii.
0: Okur mu diyor.
2: Bir cümle versek.
0: Gonca abla okur mu? Tamam. Vallahi ne verelim bilemedik ki.
2: Okur tabii yani fiyatı.
0: Cümle ne verelim?
2: Miktarı belirlersek burada okuma ücretini. Ben okuyacağını düşünüyorum.
0: Arkadaşlar bu Gonca değil, yapay zeka demiş.
2: Ne yaba?
0: Bize bile tripli diyor Gonca abla.
3: Aa,
0: vallahi öyle yazmış.
2: Aramız bozuk beyler, kanımız değil yazanlar. Olay değil. Ay. Bu Gonca değil diyor.
3: İnandıramadım.
2: Hemşerim yalnız değildir.
0: Gonca abla niye gelmiyor ki yayını, ben onu anlamadım demiş Asım.
2: Beyler aranız bozuk, ben anladım diyor. Goncik demediniz hiç diyor.
0: Gonca ablanız niye gelmiyor? Gonca ablanız yoğun bir çalışma temposuna
3: çok
0: girdi sevgili dinleyiciler. Yani sadece Alem Efem'in değil, aynı anda
2: Gonca ile Masallar 182'yi ararsanız eğer oradan.
0: Yoksa Gonca burada eskiden hemen yanımızda ya, burada
3: tabii
0: ya.
3: Karşı odadayım hemen.
0: Bir süre ben dinlenebilir miyim dedi bir süre. Yorulmuş bu yüzden. Yoksa bak aramız gerçekten Alem FM'de böyle şeyler olmaz.
3: Yok,
0: efendim. Aramız aslan. Her zaman iyidir
3: gün
0: yani.
3: Gün boyu beraberiz yani.
0: Maalesef gün boyu birbirimizi
2: görmek zorunda kalıyoruz. Yok.
0: Gonca'nın öğlen buradan bir ayrılması var. Böyle kaçarak. İnceden bir bakıyor böyle, biz ona bakıyorsak selam veriyor. Bakmıyorsak direkt kaçıyor zaten.
2: Topuk
0: yapıyor.
2: Topuk turizm.
0: Gonca niye selam vermiyorsun bize giderken ya? Bir bakıyoruz Gonca yok.
3: Dün bak Umut söylesin, seni göremedim de Umut'u gördüm. Böyle var ya, salladım.
2: Helikopter.
3: Vay yaptım
0: biz görmedik.
3: Falan. Evet. Pardon, siz o sırada sohbette oluyorsunuz o yüzden.
0: Sorry. Yani. Kıza bir sürü iş kilitliyorsunuz Gonca'ya, ondan sonra yayına gelemiyor demiş.
2: Ya Allah ekstra vermezseniz parayı, böyle olacağı buydu diyor.
0: Bugün 11.50'de ne olacak? Gonca ile beraber yapsanız demiş 11.50 anonsunu. 11.50'de bugün ne yapacağız?
2: Gonca ile beraber mi yapacağız? Sormadık bunu dinleyicimiz. Öyle yapalım.
0: Üçlü, ne yapalım bilemiyorum.
2: Dün Banu Hanım vardı.
0: Bugün
2: 11.50'de biliyor musun Gonca 11.50'yi?
0: Gonca olsun. Gonca 11.50'yi sen tam bilmiyorsun. O zamandır aramızda olmadığın için. Biz 11.50'de bir şey yapıyoruz.
2: Bir kendimizi gösteriyoruz.
0: 11.50'de bir şey yapıyoruz.
3: Tamam.
0: Mesela geçen gün ne yaptık 11.50'de? Bir çocuk şarkısı çaldık.
2: Kukuli çaldık.
0: Dün anonsa girdik. Burada Banu Hanım da vardı hatta. 30 saniye 1 dakikalık bir anonsa girdik.
3: Tamam.
0: Bugün de seninle beraber bir şarkı anonsu yapalım diyoruz.
3: Tamam.
0: Ne diyorsun?
2: Uygundur.
0: Güzel. 11.50.
2: Uygundur.
0: Tamam.
2: 11.50.
0: 11.50'de Gonca burada olacak. O kadar Gonca yazdınız. Bir yerden sonra mecburen dönmek durumunda kaldık.
3: Ya isteme.
0: Gonca teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Alkışlar Goncik.

0: Canımız ciğerimiz bir abimiz var. Bir selam çakalım, Ecrin'in babası. Çok güzel bir fikir vermiş. Beyler böyle 11.50'ye devam diyor. Yarın bir gün siz buraya diyor bir ürün de alırsınız demiş. Bir ürün yazmış. Sponsorluk alırsınız diyor oraya. Ben de sizin 50 yılınızı alırım demiş.
1: Herkes duyar 11.50 yaptığımızı ki sevgili Yıldırım.
0: Peki son haberler, artık bitiriyoruz. Ver yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ne vereyim sana şöyle. Erzurum'da yaşayan 44 yaşındaki Muhammed Murat Yılmaz diye bir abimiz var. Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL'yi bulan güvercinlerini 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları çelik kapılı ve Belçika kurtlu bir odada koruma altına almış.
0: Belçika kurtlu ne ya?
1: Belçika kurdu.
0: Böyle küçük kurtlar olsun, yesinler diye mi? Güvercinler yesin diye
1: yok,
0: mi?
1: Yok, bayağı Alman kurdu gibi düşün, köpek.
0: Ha, köpek olarak ha. Belçika kurdu deyince kurt var, kamera var, başka
1: kamera
0: ne var?
1: Kamera var, bir de ne varmış? Çelik kapı, çelik kapı da yaptırmış. Kalın bir çelik kapı.
0: Abi ne gereği var ya?
1: 800 bin lira diyor.
0: Tamam, nedir 800 bin lira?
1: Tanesi mi 800 bin, güvercinlerin tamamı mı?
0: Bence tamamıdır ya.
1: Tamamıysa yanlış hesap. Çelik kapı zaten 300 bin.
0: Bir insan kuşuna bu kadar önem verir mi ya?
1: Ne kuşmuş be arkadaş?
0: Bu arkadaş ya.
1: Bizim bildiğimiz kuşlardan değil bunlar.
0: Belli pahalı tabii. Yani, pahalı da yani bu kadar
1: özel
0: da.
1: Özel kuş.
0: O güvercin değil bu, resmen F tipi şey yapmış, koğuş yapmış oraya.
1: Çok acayip kuşlar bunlar sevgili Yıldırım. Bunlar taklılı maklılı falan hareketler
0: vay
1: yapıyorlar.
0: Vay arkadaş
1: havada
0: ya.
1: Havada parandeler marandeler bir şeyler, şekilleri var bu kuşların. Boş kuş değil.
0: Abi.
1: Boş kuş.
0: Boş kuş ne lan?
1: Top batana bir de faydası olmuyor.
0: Sıradan kuşlara örnek. Sıradan kuş.
1: Arabaların üzerine bırakan ondan.
0: Bu kuşlar böyle değil ama. Vallahi bu kadar yatırım ben yapmazdım. Abiye saygı duyuyoruz hobisinden dolayı ama.
1: Ben bir tanesi 800 binse sevgili Yıldırım yapılabilir. Ama bütün kuşlar değeri 800 binse sanki biraz fazla gibi geldi.
0: Değil mi?
1: Fazla gibi geldi.
0: Bu arada kuş fiyatları pahalı.
1: Tabii çok acayip kuş fiyatları var. Geçen de bir şeyde mi
0: okumuştuk? Mezatta satılıyor 300 bin 500 bin.
1: Öyle fiyatlara kuşlar
0: var. Öyle fiyatları var. Ve adam ciddi bir hobici belli ki.
1: Ve değer veriyor. Değer yatırım veriyor. Da yapmış kuşa. Kuşuna yatırım yapmış.
0: Ben büyürken anam babam bana yapmadı bu kadar şey, değeri. Ben görmedim abi.
1: Yok yani böyle
0: kameramız değer. Yoksa kapıda yani.
1: Muhtemelen biz 800 bin etmiyorduk, o yüzden değer görmedik. Bizi bozdursalar 10-20 anca alırlar.
0: Yok 1 milyon demiş. 300 bin liraya çelik kapım olur diyor Umut, diyor Önder yazmış. Önder Hürriyet.
1: Ama çelik kapıyı görsen senin evdeki çelik kapıdan değil yani.
0: Haberde var mı çelik kapı?
1: Böyle kasa gibi çelik kapılar var ya, kasa gibi. Sevgili ulan, Yıldırım.
0: Kuşlar uçmayı unutacak. Ne yapayım uçmayan kuşu demiş. Kuş dediğin uçar.
1: Salıyordur ya, çalınmasın
0: arada,
1: diye akşamları
0: arada
1: kapatıyor.
0: Salıyordur.
1: Çıkartıyor onları, salıyor. Evine gideceği zaman, kuşlar içeri gireceği zaman kapatıyor.
0: Değil mi?
1: Tabii hırsız çok.
0: Öyle demeyin, herkesin kuşu kendine değerli diyor.
1: Öyle ki. Bir çift kuşa ev verenler var diyor mezatlarda. Bir çift kuşa.
0: Ben küçükken kayboldum. Babam hiç üzülmemişti. Babamın bir güvercini kayboldu. 3 gün yemek yemedi diyor.
1: Bak işte.
0: Güvercin hastalığı çok farklı bir şey diyor. Mehmet Akif Ölmez yazmış.
1: Bu haberdeki abi de aynı şekilde güvercin hastalığına kapılmış işte.
0: Evet. Biraz kapılmış.
1: Kaptırmış kendini.
0: Hobici bir abi.
1: Evet, sizin kuşunuz takla atsaydı diyor. Eğer diyor anlardınız diyor. Benim kuşum yok ki.
0: Kuşum yok yani, kuşum yok. Olsa da takla atsın diye onu zorbalamam.
1: Zorlamam da, hadi oğlum takla, hadi takla, gerek
0: ya
1: yok.
0: İstemiyorsa atmayabilir.
1: Ama görevini yerine bir getirsin yani. Yeter. Bir,
0: değil mi?
1: Tabii yarım yani. Ne çok kuşçu çıktı be sevgili, tarla, bağ, bahçe, araba karşılığı kuş takası.
0: Var çok var.
1: 2021 model bilmem ne aracını takas ettik yazıyor.
0: Kuş deyince diyor Vizontele'deki Deli Emin'in kuşları var ya diyor, onlar aklıma geldi demiş. Deli Emin'in kuşlarla konuştuğu bir sahne var. Bence muazzam kinayeli ve duygusal bir sahne.
1: Duygusallaşalım mı?
0: Niye?
1: İstedim sanki bir anda.
0: Niye?
1: O sahneyi vermeni.
0: O sahnede şey var ama ağır ifadeler var ya. O yüzden
1: doğru.
0: Çalamıyorum.
1: Doğru.
0: Ya ben siz her yeri pis değilsiniz diye mi besliyorum? Ondan sonra takla yok yemiyor.
1: Takla yemiyor. Takla atan yemi alır.
0: Bundan sonra takla yok. Geciktiriciye bastım hemen. İnşallah yayına gitmemiştir. Ben sana dedim vardır dedim.
1: Çok başında çıktı ama ya.
0: Geciktiriciye bastım ama yayına gitti mi bilmiyorum.
1: O ifade sevgili adım geciktiriciye basmalık bir ifade mi?
0: Tabii ki de.
1: Ama kuştan bahsediliyor.
0: Ama olur mu öyle?
1: Bir hayvan ya.
0: Yayına gitti mi sevgili dinleyiciler? Bir şey söyledi orada. İnşallah gitmemiştir. Ama zaten başından aldım. Kestim orayı. Yayına gitmemiştir. Beni gaza getiriyorsun.
1: Risk.
0: Derdin amacın ne bilmiyorum ama hoş şeyler değil.
1: Çok başındaymış ama ya sen.
0: Hemen girişte geldi.
1: Çok başındaymış.
0: Gelmedi demiş. Ha tamam, gitmemiş, yayına gitmemiş. Evet tamam. Yayına gitmemiş. Tam dediğim yer denk geldi.
1: Bahsettiğin yer.
0: Bahsettiğim yere denk geldi ya. Takla yok yem diyor kardeşim. Dur bakayım, vereceğim ya. Bekle.
1: Azıcık ileri alarak değil mi? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Yine her ihtimale karşı öyle yapalım sevgili Yıldırım.
0: Dur buldum.
1: Borkıç falan veriyorum. Var, ev var, borç var.
0: Veriyorum, veriyorum.
2: Bundan böyle takla atmayana yem de yok. Yeter be. Sen takla atma. O takla atmasın. Kim takla atacak? Ben mi atacağım taklayı?
0: Ya bu kadar duygusal müsaade olur mu ya? Ya ama sen de öyle bakma diyor.
2: Bundan böyle takla atmayana yem de yok. Yeter be.
0: Ha, bundan sonra söylüyor zaten. Değil mi?
1: Yeter.
0: Tamam, kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
3: Mutfak

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastreferin. Ferre artisi.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: programın sonuna geldik. Final zamanı. Bitiriyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Var olunuz. Ne oldu, yakışıklı bir şey mi oldu?
1: Değişik geliyor sesim, senin sesin, herkesin sesi.
0: Nasıl değişikler?
1: Kulaklıklar farklı, kendi sesimi sağdan, sol yok, sen konuşuyorsun. Bir
0: şey... Allah Allah.
1: Jingle'lar, şarkılar hepsi.
0: Çok farklı mı geliyor şu an? Düzeldi mi?
1: Düzeldi.
0: Düzeldi.
1: Kafası oynamış.
0: Temassızlık oldu, kafası şey oynadı. O kafasını şey yaparsın ona sen. Şey...
1: Şoka uzun... girdim, beynim aktı, böyle değişik oldum.
2: Aman aman.

0: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl?
1: Alem FM com
0: diye aratarak. Yanıcıklarınızdan öperiz. Akşam 18'de sizi bekleriz ama akşam 18'e gelmeden önce 11.50'de bir şarkı anonsumuz olacak. 11.50'de radyonuzu açın. Ama ricamız internetten. Alem FM uygulamasından veya alemfm.com'dan. 11.50'de radyonuzu açınız efendim. Size şarkıyı biz anons etmek istiyoruz. Goncuk'la beraber. Senoş, iyi misin?
2: İyiyim abi.
0: Sena bugün karnı ağrıyordu, keyfi yoktu. O yüzden çok mikrofonunu da açmadık güzel kızımızın. Biraz keyfi yok. Heyecandan bence.
3: Heyecandan. Heyecandan. Kelebekler uçuşuyor karnında.
0: Evet. Karnında. Askerden birini bekliyor olabilir. Bilmiyoruz.
3: Olmaz. Bugün öğreneceğiz.
0: Mahalleden bir arkadaşı galiba askerden geliyormuş. Evet. Onun bir heyecanı var kızımızda.
3: En büyük asker bizim asker.
0: O zaman başka melodiye girmiştik
3: ama. Başka bir şeyden başka bir şey çıktı.
0: Veda zamanı Uğur'daki kampanya devam ediyor 30 Eylül'e kadar, yani bugün son gün
3: günü. Sevgili Yıldırım. Beyaz ve inox olmak üzere iki seçenekli derin dondurucumuz var. UED 8274. Bir evet. Beyaz, biri inox. Beyaz olan 44.990, inox olan 49.990.
0: 7 bölmeli no frost dikey derin dondurucu bu.
3: Doğrudur.
0: 7 yıl garantisi var ürünün ama kompresöründe de 10 yıl garanti var. Onu söyleyelim. Değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Selam ederiz Uğur yetkililerine.
3: Aydın'a nazil diye.
0: ...11.50'de radyonuzu açmayı unutmayın. Alarmınızı kurun. Alarm kuranları bir görelim.
3: Alem FM uygulaması içerisinden. Alarmınızı.
0: Alem FM uygulamasına da alarm kuruluyor. Doğru.
3: Tabii, uygulama içinden alarm.
0: Alem FM uygulaması içinden alarm kuranlar... ...screenshot alsınlar. İçlerinden...
3: 5 kişiye.
0: Sticker verelim.
3: Verelim.
0: Verelim. And it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I want. Görkem'in yerini söyleyin, süründüreyim demiş.
3: Bitti.
0: Komutanım yazmış.
3: Bitti komutanım. And it just goes on.
0: Senoş, var mı ekleyeceğim bir şey?
2: Teşekkür ederim abicim.
0: Var mı, heyecan var mı hala? Yok. Az yakın yavrum, az yakın çocuğum. Az
2: yok yakın. Heyecan yok.
0: Ha, iyi. Kafa açan uzman.
3: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betürsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin yanlış yapanlarla vedalaşırız mesajı verdi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babasının da mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Patronu Serdar Turhan'ın 1,2 milyar liralık 5 lüks villasına el konuldu. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlığına el konuldu. Fon tasfiye sürecini yönetmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da son dönemdeki yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya vardı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Fas'ta başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Kral 6. Muhammed, Fatima Zahra El Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Terör örgütü DAEŞ'te mücadele adı altında Irak hükümetiyle işbirliği yapan ABD güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon 12 yılın ardından ülkeden çekildi. Sakarya'da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazileri

0: arazileri ve yolları su bastı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi. Karasu ilçesinde ise mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri için öğleye kadar kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Terfin sahasında Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes'e konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Eurocup'un ilk haftasında Alman ekibi Chemnitz'i evinde 82-69 mağlup eden Tofaş turnuvaya galibiyetle başladı. Euroleague'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 58 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.096, yarım altın 21.611, çeyrek altın 10.809, gram altın ise 6.631 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Trabzon 22 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
5: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlar

Da hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
1: Paraflay'ın

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Trafik akar, Fixtip akmaz. Yağmurda terde, Fixtip yerinde.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Reklam.
2: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyon

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye. Ekspertise
2: Dino Bile. 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında

0: 6, 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
1: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Euroleague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Terfin sahasında Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes'e konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Eurocup'ın ilk haftasında Alman ekibi Chemnitz'i evinde 82-69 mağlup eden Tofaş

0: turnuvaya galibiyetle başladı. Euroleague'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi %0,68 puan düşüşle 12.206 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 67 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 6 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.084, yarım altın 21.604, çeyrek altın 10.805, gram altın ise 6.629 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatta

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçti.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Ekspertize Dino Mille. Reklam.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastreferin. Ferre artisi var.

0: sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: ...24 Radyo... haberin frekansı.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evcil hayvanlara dair her şey Petzoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ve içinde 150'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırılmak koduyla acil durum sinyali verdi. Savaş uçakları peş peşe havalandı. İsrail'dense uçak kaçırma eylemi olmadığı, pilotların kavga ettiği açıklaması geldi. Yolcu uçağı Suudi Arabistan'a güvenli şekilde iniş yaptı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya vardı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a

0: vizesiz seyahat edebilecek. Artvin'de 30 yıl önce ortadan kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi 20 yıldır yaşadığı köyün dışındaki mağarada yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Tuzla'da kanalizasyon hattına yapılan kaçak deşarj iki mahallede kötü koku oluşmasına neden oldu. Polis kaçak deşarjın kaynağını ararken ekipler bölgede çalışma başlattı. Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor. Akaryakıttaki fiyat artışlarının bir bölümünün ÖTV üzerinden dengelenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi yarın itibarıyla sona erecek. Sistemin yürürlükten kalkmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde vergi kaynaklı yeni bir fiyatlandırma dönemine girilecek.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses. Yıkılmayız öyle şimdi Alem Efendi. Cümle Alem burada.

0: sözüm.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Birazdan.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kart sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: şımarık. Derya uzun.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Cümle alem burada.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Ekspertise, Dino Bile. Reklam.
3: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alem

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Reklam.

0: 50'de radyoda bir şeyler oluyor. Bugün de bir şey oldu. Az önce duyacaksınız. Az önce duyacaksınız diyorum. Birazdan duyacaksınız. Ne olacağını duyacaksınız. Bana bunu yaptırdın ya Sena. Bunu Sena ayarlamış belli. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Fatih Bey. Saygılar, sevgiler, saygılar. Sesinizi yeniden duymak ne kadar güzel.
0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel.
1: Aradan geçen 2 saat 50 dakikaya rağmen.
0: Özlemişim be.
1: Vallahi özlemişim ya.
0: Ve işte radyomuzun gülü ballı lokma tatlısı sevgili Goncuk de burada.
2: Zaten merhaba.
0: Birkaç tane ballı lokma tatlımız var. Onlardan biri de sevgili Gonca. Merhaba Gonca.
2: Merhaba.
1: Sabah sözünü almıştık.
0: Sabah sözü geldi. Gonca
1: geldi. Gonca Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş
1: bu saatte
2: efendim.
1: Radyoda canlı canlı olmak size neler hissettiriyor? Ne hissediyorsunuz? Yani bir heyecan var mı? Hep çünkü içeride okunuyor bunlar falan. Hani heyecan var mı şu an? Bunu merak
2: heyecan
1: ediyorum.
2: Heyecan var tabii.
1: Dinleyiciler bunu merak ediyor Gonca Hanım.
2: Her canlı yayında olduğu gibi.
0: Oğlum ne biçim
1: peki,
0: bana...
1: peki bu albümü yapmasaydınız eğer ne yapardınız? Bu albümü yapmasaydınız ne yapardınız?
0: Ne albüm
1: var
0: kız? Kız haber ver.
1: Sanatçı konuk almadık mı şu an? Sanatçı konuk almadık.
0: Öyle program değil mi? Gonca sıradaki şarkı Manifest Ajda Pekkan Hileli. Hileli vallahi bak. Ama biz oğlum biz programda çalmıyoruz. Gün içinde çalıyoruz Manifest. Ama... Ben Zok'tayım. Ben mesela Zok'tayım ben.
1: Bize denk getiriliyor olması sevgili Yıldırım.
0: Sena. Oğlum küçük Sena'ya Fatih çevirir. Bu çakal mı önden planlıyor.
1: Şey, küçük fare mi?
0: Küçük fare. Küçük Fatih.
1: Fatih. Küçük Fatih.
0: Gonca sever misin Manifest?
2: Manifest seviyorum çünkü çok dinliyorum evde kızımdan dolayı.
0: Ha, bak maruz, yapsın maruz
1: bir dansını
0: kalıyor.
1: Yapsın. Hepsini canlı açalım bir dans Manifest dansı. Manifest dansı. Manifest dansı.
0: Hileli'yi biraz söyler misin Hileli'yi?
2: Senden kaçamadım.
0: Çalalım daha iyi. Hiç gerek yok. Biraz daha söyleyeyim.
1: Bırakmadın peşimi.
0: Evet.
2: Sabaha kadar oyna. Dans
0: oğlum et. Bölme kızı baştan alalım. 3, 2, 1 evet buyurun.
1: Manifest girince işin içine ben de söylemek istiyorum. O evet.
2: Senden... Ya şimdi ama yani süperstar da söylüyor da orada ay giremedim olmadı.
0: Ya oğlum bunu ne zaman duysam o şaka aklıma geliyor ya. Ajda Pekkan Manifest'in müdürü. Şarkıyı anons eder misin?
2: Sevgili dinleyenler, sıradaki şarkı Manifest Hileli.
0: Oğlum metrobüs durak anonsu gibi oldu ya. Sıradaki durak.
1: Hileli benim isim
2: geldi. Benden anca böyle oldu.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Milli futbolcu Orhun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceği bildirildi. Eurolig'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.290 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 68 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz

0: Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.253, yarım altın 21.691, çeyrek altın 10.849, gram altınsa 6.656 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Trabzon 22 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenli

0: Güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: hızlı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
2: Parafly'in katkıları.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması sürüyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ve içerisinde 150'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırılma koduyla acil durum sinyali verdi. Savaş uçakları peş peşe havalandı. İsrail'den ise uçak kaçırma eylemi olmadı, pilotların kokpitte kavga ettiği açıklaması geldi. Yolcu uçağı Suudi Arabistan'a güvenli şekilde iniş yaptı. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın görülmesine yarın başlanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaşmaya vardı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Artvin'de 30 yıl önce ortadan kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi 20 yıldır yaşadığı köyün dışındaki mağarada yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Tuzla'da kanalizasyon

İstasyon hattına yapılan kaçak deşarj iki mahallede kötü koku oluşmasına neden oldu. Polis kaçak deşarjın kaynağını ararken ekipler bölgede çalışma başlattı. Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanların yaklaşık %75'i boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Sahte, sahte, her şey sahte.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Reklam. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Reklam.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Milli futbolcu Orhun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle A Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceği bildirildi. Euroleague'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.290 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 68 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.253, yarım altın 21.691, çeyrek altın 10.849, gram altınsa 6.656 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: yeri. Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de.
4: Tüm.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: biz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bu gece kalbimi evde bıraktım. Ruhumu artık şeytana sattım.
0: Birazdan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: telsiz.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efem.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Süper Kupa maçlarının tarihleri açıklandı. Yarı final müsabakaları 4 ve 5 Ocak 2027'de, final karşılaşması ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Milli futbolcu Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle A milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceği bildirildi. Euroleague'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
5: BIST 100 endeksi 12.054 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.132, yarım altın 21.629, çeyrek altın 10.816, gram altın ise 6.636 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Trabzon 22 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Ya minibüstesindir?
10: Ya otobüste.
11: Fazla akbil olan var mı?
9: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
12: Serdar Gökalp.
9: O da bu yollarda seninle.
13: O da bu yollarda seninle.
9: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
14: Alem FM'de.

Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Selam dünyalı. Ben dostum. Merhaba.

Tarih 30 Eylül yıl 2026. Yıl dedim ya, dur baştan olayım ya. Tarih 30 Eylül yıl 2026. Günlerden çarşamba. Burası Alem FM. Ben Serdar Gökal. Mevzu başlar. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902 değerli dinleyenler. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Yerizli, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, İsmail, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda sevgili dinleyenler. Evet, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben hemen daha direkt bana yazıyor. Abi bunu bana niye yazıyor? Mazota zam varmış, bana yazıyorlar. Bak yemin ederim dün araçla stüdyodan çıktım, eve doğru gelirken ışık yanmadı. Ama böyle yanmaya yakın, yani ışık yanmadı ama yanmaya yakın. Dedim ki yakıt alayım dedim. Sonra kendi kendime dedim ki ya 4-5 gün arabayla bir işim yok, boş ver almayayım, sonra alırım dedim. Keşke dün alaydım. Hani keşke dün alsaydım ya. Keşke. Bu ses kaydı mı demiş. Abi namımıza gölge düşürme, niye ses kaydı olsun ya. Allah Allah. Sen mesela bot musun sen? Ha? Bot musun? Normal misin? Bot musun? Nasılsın? 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Konumuz ne biliyor musun? Herkes... Hani sorsak herkes kurallara uyuyor, kurallara uymayanlardan şikayetçi. Herkes işte aman kurallara uymayanlar, aman şöyle yapmayanlar, aman böyle yapmayanlar. Konumuz ne biliyor musunuz değerli dinleyenler? Herkes bir konu koyuyor. Herkes bir kural koyuyor, konu koyuyor ne ya? Herkes, ben özür dilerim, ben saat 4'ü çeyrek geçiyor, daha yeni kalktım da ben. Pardon. Herkes bir kural koyuyor sevgili dinleyenler. Herkes bir kural koyuyor. Mantıklı kural koyanlara... El, kol, şarkı, öpücük, nanik falan filan. 0536-901-8902. 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Herkes bir kural koyuyor. Buyurun bakalım.

Kurallar çiğnenmek için vardır. Siz de işte bir bitmemek için varsınız abi. Bir bitmemek için varsınız vallahi billahi. Bunu DDD'de yapmasam da DDD'de söyle söyle söyle ondan sonra o bu kurala uymuyor. Al işte hadi buyur yani. Al işte, hadi. Abi depremden sonra bir önlem aslında aracın deposunu dolu tutmak. Haklısın sonuna kadar hep öyle şeyler gelir aklıma da. Allah korusun Allah yaşatmasın. Ama şöyle baktığım zaman da benim araba zaten yerin dibinde abi.

Evet, herkes bir kural koyuyor sevgili arkadaşlar. Sabahki çocuklar sana sardılar demiş efendim. Ya sorun yok, sorun yok. Sarabilirler. Beni dinleyerek büyümüş çocuklar. Tabii ki benden etkilenecekler yani. Beni dinleyerek büyümüşler yani. Mama sandalyesinde mamayı yerken anaları beni dinletmiş bunlara. Yani tabii ki de bana saracaklar yani. Tabii ki de. Kime saracaklar? Artık takılmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Bırak sarsınlar. Boş ver. Bizim işimiz gücümüz var. Boş ver. Yoksa ben de biliyorum yapay zekaya, neyse abi o kadar demeyeyim, dur. Dur o kadar demeyeyim, dur. Taş Devri çizgi filmin ilk bölümü 66 yıl önce bugün yayınlanmış efendim. 66 yıl önce bugün.

Ben bazı kuralları çiğniyorum. Ben de kurallar çiğnenmek içindir diyor. Kurallar çiğnenmek için midir? Tamam. Allah korusun bir tartışma anında in arabadan aşağıya hadi. Çiğne kuralı göreyim hadi. Çiğne kuralı göre öyle gidip köy kahvesinde burada yüksek sesle konuşmayınız kuralını çiğneyenler falan. Öyle hiç artistlik yapmasın yani bana. Hiç. Neyin yayınlanmış? 66 yıl önce bugün Taş Devri'nin ilk bölümü yayınlanmış. Çizgi filmin ilk bölümü Taş Devri. 66 yıl önce bugün. Ha, Taş Devri'ne de yakınmış zaten. Yani 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Herkes bir kural koysun lütfen. Herkes lütfen bir kural koysun sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım. Sildiğim yerlere basılmasın. Başkasının telefonunu, eşyasını falan kurcalamama kuralı koyardım herhalde demiş efendim. Kural 1, arabada Alem FM dinlenir. Thank you, sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun.

Hiç kimse bir başka kimsenin özel hayatına müdahale etmeyecek ve kimse kimsenin giyimine karışmayacak. Peki. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Yaşar abi yazmış. Ne yazmış? O zaman bayağı taş devriymiş. Evet abi, aynısını söyledim zaten.

Merhaba Serdar. Programların hepsi çok çok mükemmel. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey mi isteyeceksiniz? Ne oldu? Eski yayınlarını dinliyorum. Kopuyorum gülmekten. Hele Titanic görüşmen. Çocuk ergenim dedi. Koptum ve koptu. Titanic görüşmesi. Ne yaptık? Titanic'i mi canlandırmışız? Evet, geceleri skeç yapıyoruz. Doğrudur. Genelde Serdar Trafik'teyi dinliyorum. Thank you efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Koyulmuş mevcut kurallara uyma zorunluluğu. Kuralı olsun. Belki nezaket gösterip uyarlar demiş efendim. Kural bir, kadınlar her zaman haklıdır. Uzun çalışma saatleri olmayacak. Neresiydi? Portekiz miydi? Bir yeri pilot seçmiş.

demişlerdi, şey yapacaklardı. Hafta sonu 3 gün olacaktı. Ne oldu? Ne oldu? Yok mu artık? Araba kullanırken burun karıştırmak yasaklansın.

Abi selam. Yapay zekaya konular çıkarttırıp espriler yazdırıp okulda stand-up yapmayı düşünüyorum demiş efendim. Yapay zeka esprileri yaptım. Okulda stand-up yapay zeka. Bilmiyorum. Yapay zekaya espri yaptırmak. Hani bilemedim. Gerçi yaptıran var. Ama sabah saati yapıyorlar. Çok dikkat çekmiyor onun için. Yani, yılların şakasıydı bende. Google'a komiklik şakalar yapınca olmuyor bu işler dedim. Şimdi yapay zekaya yayında kullanılacak espri. Bunu da gördüm yani. Bunu da gördüm. Ama sabah ya çok dikkat çekmiyor. Sen şimdi okulda dikkat çekebilirsin ya. Yani. Saat kaç? Lan bizim çocuklar inşallah uyuyordur ya. Vallahi uyuyordur. Uyumuyorsa da yengeler dinliyor ama. Dinliyorlar yani, onlar dinliyorlar. Dur biraz ballıyım ya dur. Aman Umut abim. Aman Fatih'im. Aman Umut'um. Aman Fatih'im. Fatih'im kelinden öperim seni. Fatih'im. Umut abi ne yapıyor? Sakallarını tararım senin Umut abi. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Reklam.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
3: Parafly'in katkılarıyla
4: güzellik dünyası.
2: Bu bir reklamdır.
6: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

yapay zeka ile yapılan resimler ve videoların paylaşılması yasaklansın. Her gün film arıyoruz onlar yüzünden. Her gün. Oo, bu neymiş oğlum, ne güzel filmmiş diyoruz. Bakıyoruz yapay zeka ile oluşturulmuş.

Cumartesi, pazar, pazartesi izinli olalım. Yok, ben seçme hakkı verirlerse cuma, cumartesi, pazar istiyorum. Pazartesi yıllarca şimdi sendromundan dolayı adına oturdu o, anladın mı? Onun için cuma, cumartesi, pazar. Cuma, cumartesi, pazar.

0: İşe ya da okula 10'da gitmek. 10 numara işmiş ya. Evet. Ne olur canım, biz hiç gitmeyelim demiyoruz ki. Yani birazcık geç gidelim değil mi yani? Evet, doğru diyor valla. İkinci öğretim diye bir şey var biliyorsun. Yani ikinci öğretim. Aha. Alo, merhaba.
1: Merhabalar, buyurun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Serdar ben.
1: Aa, Serdar Bey.
0: Merhaba, ne? Nasılsınız?
1: Güzel, ikinci görüşmemiz, çok sevindim.
0: Ne güzel, ne zaman görüşmüştük ilkini?
1: İlkini geçen yıl yine bu zamanlar
0: görüşmüştük.
1: İlginç bir konuydu.
0: Neydi?
1: Yaptığınız en kötü şey söyleyindi konumuz. Oğlum da demişti ki ablamın yastığına tükürdüm. Hatırladınız mı bilmiyorum.
0: O çocuğu unutur muyum hiç ya? O çocuğu hiç unutur muyum yani ya? Ne yapıyor? Devam mı hala tükürmelere?
1: Yok, çok şükür. Artık sanki anlaşıyorlar gibi bir hal var ama bilmiyorum.
0: Bir yılda değişti diyorsun yani işler.
1: Yani biraz etmeye çalıştım, evet.
0: Peki. İşe ya da okula saat 10'da gitmek. Mesela iş mi 10'da olsun, okul mu 10'da olsun, hangisi?
1: Ya fark etmez. Böyle ok gibi başlamayı istiyorum. Yani sabahın o... hele özellikle kış saatlerinde.
0: Yani
1: o saatte, o erken saatte kalkmak istemiyorum.
0: Bence bana sorarsan iş okul 10'da, iş 11'de başlasın. Çocuğu okula bırakırsın, anca işe geçersin bence.
1: Yani aşamalı bir şekilde de olsa çok daha iyi olur.
0: Değil mi ya?
1: Ben, bu da güzel olur ya. Sizin söylediğiniz de olur.
0: Doğru. Ama bak.
1: Ondan erken olmasın.
0: Koca 24 saat, 11'de başlayalım, 7'de çıkalım değil mi?
1: Gerçekten hani sabah uyanması daha zor geliyor bana. Akşam istediğiniz kadar çalışabilirim.
0: Ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Sınıf öğretmeni.
0: Sınıf öğretmeniz. He, siz zaten okul iş aynıymış ya sizde ya. Tamam ya.
1: Ya hani ben normal şey, diğer çalışanlar için söyledim. Benim için aynı, evet.
0: Diğer çalışanlar biz oluyoruz işte hocam.
1: Evet, siz yani, oluyorsunuz, evet. Doğrudur.
0: Hani biz oluyoruz. Neredensiniz siz?
1: Konya.
0: Konya, peki, selamlar Konya'ya. Üzerinizden
1: çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Aradığınız için sesiniz duyduğuma sevindim.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Elemana da selamlar. Görüşürüz.
1: Aleyküm selam. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Yerlere lama gibi tükürmek yasaklansın.

Kural koymak gibi değil de bir şekilde sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen. Gece bisiklet sürenler bir reflektör, bir far, bir led lamba bu kadar zor olmamalı. Dikkat çekmeliler. Bir de siyah giyiniyorlar, tam görünmez oluyorlar. Lütfen biraz dikkat etsinler demiş efendim. Artı bir. Motosikletlere de aslında öyle ufak kaska maska falan bir şey takılması lazım. Ben ufak böyle ledli uyarı lambaları aldım. İlk aldığımda denedim. 11 saat falan yandı. Hani böyle ışık yanıyor, böyle kırmızı yanıyor sönüyor. Ya da beyaz işte ayarlıyorsun işte. Ne istersen mor yanıyor, pembe yanıyor. Ne istersen yanıyor. İlk aldığımda dedim ki dur bakayım bu dedim ne kadar yanacak dedim. Açık bıraktım. 3 tane almıştım. 3'ünü de açık bıraktım. 11 saat 13 saat falan yandılar böyle. 11-13 saat. Bir daha da o kadar yanmadılar. Şöyle söyleyeyim. Mesela buradan radyoya gidiyorum. Radyoda şarja takıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Burada tekrar şarja takıyorum filan. Hani ilkinde nasıl yaptılarsa 11 saat falan yandı. Bir daha asla mümkün değil yani. 2 saatten fazla filan yanmıyor galiba.

her ağzı olan konuşmasın. Şimdi her organa şey mesela her eli olan tutmasın, her ayağı olan yürümesin. Her mesela neyse. Söylemeyeyim ben. Bir kural da sen

koy. Koyayım abi. Trafikteki o çok güzel sandığınız çakma ledler var ya, ledler. Bak vallahi trafikte inip ona buna saldırmışsın cezası bu ledlere de gelsin istiyorum ben. Bilmiyorum kaç kişi benimle aynı fikirde. Ya bunu takınca ne oluyor ki arkadaşım? Bir de yağmurda çamurda falan bu daha da şey yapmıyor yani, daha da aydınlatmıyor. Tam kazaya sebebiyet. Hani kaç kişi benimle aynı fikirde bilmiyorum. Trafikteki o çakma ledler var ya, adam bak kısaya takmış, uzuna takmış, onu geçtim sislere de takmış. Hepsi açık geliyor. Nasıl mesela hani trafikte araçtan aşağı inip birisine böyle saldırdığın zaman falan işte 6 ay ehliyet gidiyor, 180 bin lira ceza falan. Bu da aynısı, buna da gelsin bence. Aynısı buna da gelsin. Ben galiba bunda abart egzozdan daha şeyim, daha şikayetçiyim. Yani kim benimle aynı fikirde bilmiyorum da şu ledler bak yasaklansın demiyorum. 180 bin lirada para cezası olsun. Sadece yasaklanmasın yani. Çünkü bildiğim kadarıyla şu anda da yasak. Çok sallayan yok ama.

Normal havalarda sis farı açanları da unutma. Ya sis farı bunlar işte öyle LED Xenon'u falan takıyor. Ya Xenon ne kadar kıyak bir şeymiş ya. Hani Xenon'dan çok şikayet ettik biliyorsun. Xenon'dan. Ya bu ne abi çakma Xenon'a. Vallahi bu kadar göz almıyordu. Bunlar var ya kornaya deliyorlar ya. Böyle yani sis lambası dediğin şey sisle ben buradayım demek için var. Aydınlatmak için yok o. Onun için o kadar parlak. Yakmayın oğlum şunu. Parkları yakıp sisleri yakıyor. Onu yakınca araban ralli arabası olmuyor ki kardeşim. 1.4 dizel araba ne kadar olabilir? Gözünü sevdiğim ya ne kadar olabilir? Bir gün birine dedim ne yapıyorsun oğlum niye böyle diye falan. Böyle sislere böyle sarılı marılı bir şey koymuş. Güzel gözüküyor abi dedi. Eve gidince evdekiler demiyor mu mesela? Oğlum kulak çınlamasından duramadık. Bizi bir yerde mi konuştunuz falan diye. Demiyor mu yani?

Arabayı ikinci el aldım. Adam led takmış. Gittim hemen sarı far taktırdım demiş efendim. Sarı far. Xenon far yasaklansa. Abi xenon kalmadı artık. Xenon diye bir şey yok. Led led. Xenon dediğinin böyle mercekleri xenon. Bir xenon beyni var. Hani dışarıdan alıp çakma bile taksan o xenon beyni olmadan falan çalışmıyor bir şey. Bu led böyle değil abi. Led'i takıyorsun yanıyor oralar. Yani yanıyor. Artı bir. Artı bir. Abart egzoz da öyle olsun. Vallahi abart egzozdan mı daha şikayetçiyim ben? Şeyden mi daha şikayetçiyim? LED'den galiba. Bizim mahallede vardı birisi. Bayağıdır görmüyorum, yok ama galiba. Çünkü birkaç sefer fiziki olarak uyardılar arkadaşı galiba. Gecenin üçünde araba park ediyor. Da oğlum tamam, orada burada açıyorsun artık, alıştık. Senin magandalığına alıştık yani, tamam. Açıyorsun böyle falan gidiyor. 1.6 arabanla 90 beygir arabanla gidiyorsun böyle, tamam. Anladım, tamam da. Gece 3.30'da mahallede arabayı park ederken ara gazla o abart egzoz niye açık oğlum? Galiba bizim mahalledeki çocuğun egzozunu söktüler. Bayağıdır duymuyorum çünkü. Galiba söktüler. Ben dedim ama bu bir iki kere daha böyle yapsın, bir daha bu sesi duymayız dedim evdekilere. Dedim yani. Benim arabada abart egzoz var. İnşallah ceza yersin.

Fabrika çıkışı ledler var. İşte onlar böyle göz alan ledler değil. Yok bilmem ne far sistemi diyorlar. Yok o diyorlar, yok bu diyorlar. Ama internetten 100 liraya aldığın ampulü ben hemen anlıyorum. Sen de anlıyorsun. Kim onlar biliyor musun? Hani karşından gelirken araba böyle selektör yapıyorsun ya. Oğlum şu uzunları kapat, uzunları kapat filan diye. O da sana selektör yapıyor. Ha kısalarıymış diyorsun. İşte o çakma, o 100 liralık led onlar. Fabrikasyon çıkan ledlerde bu kadar böyle yok, bir yerden sonra kırılıyor. Yani adamlar o kadar mimarı, onu budu falan, mühendisi onu herhalde çözmüşler diye düşünüyorum. Ama 100 liraya 150 liraya internetten alıp koyduğun ledler, evet böyle oluyor, maalesef böyle oluyor. Diyorum ya abi bak, kısaya koydun. Tamam hadi bir nerede anladı, kısalara koydun. Uzunlara koydun, tamam bunu da lan sislere niye koyuyorsun?

Bizim burada da var bir tane abart egzozcu. Onun da sökerler yakında egzozunu demiş efendim. Fabrikasyon bazı arabalarda egzoz var. Bazı dediğim bir, iki tane var galiba şu an. Ama belirli bir devirden sonra çıkıyor o ses. Yani 2000, 3000 mi, 3500 mü ne, o devirden sonra çıkıyor. Şimdi onu da yazan olur illaki, onu da söyleyeyim sanki arabayı ben üretmişim gibi. Hani ledler yasaklansın dedik, fabrikasyon led var, o ne olacak dedi. Sen şimdi benim dediğim ledle fabrikasyon ledi aynı kefeye koyuyorsun, sana zaten diyecek bir şey yok. Sen başka bir şey de bulursun. Sana diyecek bir şey yok zaten yani. Hani egzozu da demeden onu da söyleyeyim.

Heh, gelmiş bak, dur bak, özür dilerim. Orijinal egzozu çıkan arabaları ne yapacağız? Görüyor musun bak? Gelmiş. Abi bildiğim kadarıyla yine sen doğrusunu bilirsin de. Onlar belirli bir devirden sonra çıkartıyor ya o sesi. Yani öyle park ederken falan böyle filan ses. Basarsan gaza köklersen çıkar belki de.

0: Utandım, benim arabada LED var. 1200 lira verdim tanesine demiş efendim. Vallahi bak çok insan şikayetçi. Söyle bari, neyse en azından sizi yanıma alayım da bana yapıştırıyorlar sonra. Vallahi bana yapıştırıyorlar sonra. Sarı far candır. Ben de sarı ışığı daha çok seviyorum niyeyse. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim ara. Aradan sonra gelelim.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Ben bu LED araba farı konusundan koşarak uzaklaşıyorum sevgili dinleyenler. Koşarak uzaklaşıyorum. Koşarak. Hani LED farı geçtim de abart egzozu savunan var. Vallahi yani koşa arkama bakmadan uzaklaşıyorum konudan. Arkama bakmadan. Akşam eve yorgun gelip bugün ne yesek diye düşünme süresi 3 dakikayı geçerse devlet tarafından eve otomatik olarak lahmacun sipariş edilsin. Paten kullananlar her yerde kullanmasın. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerde.

Hasta yakınlarının çok bilmiş konuşmaları yasaklansın.

0: Ayarlama yapılsın, her şey yılda bir zam yapılsın demiş efendim. Yılda bir.
1: Çok affedersin, üzgünüm
0: bir. O da bekleyince, toplayınca çok olur ya. O da çok olur ya.
1: Yerim çok dar, o senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var bir.
0: Ceza yiyenler, hepsi dahil. Yediği cezalardan uzun süre ceza yemeyen, tüm kurallara uyan insanlara pay biçiminde para yatırılsın. Aa ne güzel, bana bir kuruş gelmez, bilginiz olsun. Ben devamlı hızlı

cezası yiyorum çünkü devamlı. Hani hızlı gittiğimden dolayı değil. Kullandığım araç sınıfı farklı. 70 ile gidiyor, 70 ile yiyorum, yine yemişim. Önceden farkında değildim. Hani size mesela normal arabalara 90, bize 70'miş orası. Ben dalgınlığıma geliyordu mesela, 90'a sabitleyip gidiyordum, mecbur yiyorduk. Şimdi ne yazıyorsa onu uyuyorum, yine geliyor, ben anlamadım yani. Artık geri geri gideceğim yani, anlamadım. Onun için ben aranızdan ayrıldım, ben yokum şu anda. Haftada bir cezası olan var mı içimizde? Hani ne bileyim, yanlış parktı, oydu, buydu, şuydu, aklına ne gelirse, kırmızı ışıktı. En fenası da kırmızı ışık. Kırmızı ışık cezası gelince toplum tarafından da dışlanıyorsun, biliyorsun.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi mesajınızı okudum sizin yayında da üstüne daha 50 kere daha ya, daha ne yapayım, geleyim koluna mı gireyim ya, ne yapayım daha?
1: Serdar abi çok özür dilerim, hanımı pazara bıraktım, indim arabadan o arada.
0: Ama yani bu
1: bir ya de, bir, geceleri
0: bir de konunu abi, bir de konunun seyrini de değiştirdim bak. Kural koymak gibi değil de bir şekilde işte lütfen gece bisiklet sürenler bir reflektör, bir led far falan de led bir şey yazmışsın. Hani bir saattir ledden bahsediyoruz, senin mesajın çıkarttı bunu ortaya. 50 keredir aynı şeyi spamdan çıkartmaktan yayın yapamadım ya.
1: Çok özür dilerim. Lütfen beni bağışlar mısın?
0: Yok abi, seni karın bağışlasın, ben ne yapayım?
1: Seni çok seviyorum abi.
0: Ben de seni. Neredensin?
1: Antalya'dan.
0: Antalya'dan. Nereye bıraktın yengeyi?
1: Pazara bıraktım.
0: Pazara. İyi ki aramışım ama, değil mi? Yoksa program bitene kadar yazacaktın aynı şeyi yine. Alo.
1: Alo.
0: Kapat radyoyu. Buradan duy beni.
1: Tamam. Ha tamam.
0: Pazara bıraktım.
1: Canlı yayında olduğumun farkında değildim.
0: Canlı yayın. Kim alacak bir daha? Sen mi alacaksın yengeyi?
1: Evet, şu anda ben de park ettim, bekliyorum.
0: He, sen onu bırakıp gitmek yok, bekliyorsun yani.
1: Ya benim çok kanayan bir yaram bu. Gerçekten geceleri çok sürekli araba sürüyorum. Bu gece sokak aralarından çıkan, özellikle ne reflektör ne de bir başka bir şeye sahip olan bisikletleri gördüğüm zaman durdurup uyarmak zorunda kalıyorum.
0: Anladım. Aman led far, led çakar filan deme. Bak ben çakma ledler yasaklansın dedim. Bir saattir linç yiyorum ben.
1: Kusura bakma.
0: Bak yine diyorum, parantez içinde çakma ledler yasaklansın diyorum. Bir saattir linç yiyorum ben. Hani bir saattir.
1: Tamam. Tamam, bağışladım.
0: Estağfurullah abi, bağışlanacak bir şey yok. Diyorum ya, seni karın affetsin. Benlik ne var yani, aşk olsun.
1: Tamam.
0: Sonra ne yapacaksın, onu alıp eve mi gidiyorsunuz?
1: Yok, camcıya da bir pencere bıraktım, ona cam taktıracağım. Sonra çocuğu dershaneden alacağım. Oradan işte market falan mutlaka vardır yani yine. Evet. Bir oranacak, dolanacağız biraz daha.
0: Anladım. Peki abi bir şey soracağım. En son yediğin trafik cezası nedir?
1: En son emniyet şeridine girdim, 11 bin lira ceza yedim.
0: Emniyet şeridine 11 bin lira. Niye girdin emniyet şeridine?
1: Emniyet şeridinden neden girdin? Bak çok aslında ben itiraz etmek istedim ama çok uğraşmak, üstüne düşmek istemedim. Normalde yan yola dönerken kesikli çizgiden biraz belki bir 50 metre önce girmişimdir yani. Normalde yan yola girecektim. Kesik çizgiden gireceğime düz çizgiden girmişim. Orada da yakalanmışız.
0: O taralı alan mı vardı?
1: Yok, yan tarafta.
0: He, yanlış dedim. Özür dilerim. Kesik çizgiden değil de düz çizgiden girdin ama, değil mi yani, girdin?
1: Evet, girdi. 50 metre öncesinden girdim biraz.
0: Geçmiş olsun.
1: Normalde ya emniyet şeridini kullanan biri değilim.
0: Tamam
1: ama
0: canım.
1: Ama o esnada öyle bir şey oldu. Ondan yedik 11 bin lira. O da işte %30'u falan derken 8 bin lira geldi.
0: Ya olur abi, olur. Yani görmemişindir dalgını, illa mesela bir kural ihlali yapan, bile isteye yapan kötü insan anlamına gelmiyor abi. Olur yani. Ben diyorum ya, ben hız cezası yiyorum. İşte 90 yazıyor. Bize 70'miş meğer. Ben 90'la gidiyorum. Bu işin benim kötü niyetimden değil ki, bilmediğimden. Yani basiret bağlanması diyorlar.
1: Doğru, bir kere benim de başıma geldi öyle. Ben de bir markanın bir pick-up arabası vardı. Hı hı. Normalde 70'lik yolda ona 60 yazıyormuş. Bu 5 kilometre 10 kilometre arttı eksisi olayı kalktıktan sonra ben 65'te ceza yedim.
0: Kaç para yediniz efendim, emniyet şeridi cezası neymiş?
1: Yeni
0: mi yediniz daha?
1: Yeni yedim, 11 bin lira. Evet.
0: 11 bin lira.
1: Evet, 11.540 lira.
0: İyi, peki abicim. Geçmiş olsun. Yengeye selamlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler abi, sağ olun. Teşekkürler, var olun, sağ olun. Hüseyin saat başı arası demiş. Olur Hüseyin, verelim, ver kardeşim, yeni saatte görüşelim.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması dışında 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmekte olduğunu açıkladı. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyeye getirilen Polat, savcıya ifade verirken fenalaştı. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gülü'nün ölümüyle ilgili davanın görülmesine yarın başlanıyor. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ve içerisinde 150'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı kaçırılma koduyla acil durum sinyali verdi. Savaş uçakları peş peşe havalandı. İsrail'dense uçak kaçırma eylemi olmadığı, pilotların kokpitte kavga ettiği açıklaması geldi. Yolcu uçağı Suudi Arabistan'a güvenli şekilde iniş yaptı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı resmi olarak kaldırdı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Evlilik arifesinden nişan atan çiftlerle ilgili Yargıtay emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, nişanlılığın sona ermesi durumunda hediyelerin verenler tarafından geri istenebileceğine hükmetti. Suudi Arabistan ve Türkiye karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaştı. Pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Suudi Arabistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Artvin'de 30 yıl önce ortadan kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bilgin'in eşi 20 yıldır yaşadığı köyün dışındaki mağarada yakalanarak gözaltına alındı.
5: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Ben İstanbul'dan Murat. Haftada bir veya iki cezam kesim var. Servis şoförüyüm. Beylikdüzü Kurtköy arası. Günde iki kez gidip dönüyorum. Cumartesileri üç kez oluyor. Ceza yemezsem sürpriz oluyor. Şu an yoldayım. Kolay gelsin. Abi arabayı kullanırken yazmıyorsun inşallah şimdi. Ya. Haftaya yazma bana. Dört tekerlekli arabama kasksız motosiklet kullanmaktan ceza yedim. İptal ettirene kadar çok uğraştım. Bunu geçen olamaz herhalde demiş efendim. Kasksız araba kullanmak. Güvenlik bariyerli falan böyle rally tipi bir arabaysa. Motosiklet cezası mı yediniz ondan? Niye öyle mi geçiyormuş? Ne olmuş? İkiz plaka mı? Ne oldu ki? Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi arabada motosiklet cezası yemişsiniz galiba.
1: Ha evet efendim buyurun.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyidir Serdar Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nedir abi olay, anlatır mısınız olayı?
1: Şöyle kısaca anlatayım. Arabama ceza geldi.
0: Evet.
1: Cezanın açıklamasına baktım. Motosikletle kasksız kullanmaktan dolayı ceza.
0: Tamam.
1: Ama gelen araba benim arabam, plaka hani normal araba plakası, hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Sonra emniyete gittim, bunu iptal etmeye gerektiğini söyledim. İptal edemeyeceklerini söylediler. Bunun için öncesinde dediler cezayı ödeyin, sonradan mahkemeye itiraz edersiniz.
0: Ben de onu soracağım. Bu ceza iptal işlemlerinde hep şey derler. Önce cezanın ödenmesi lazım gibi bir şey derler. Öyle bir
1: bana da aynısını dediler. Tamam. Ama ben öyle bir kavga ettim ki anında iki dakika iptal ettiler.
0: Öyle bir kavga ettim ki derken?
1: Yani şöyle açık açık orada bu cezayı veren memurdan başlayarak. Eğer bu cezayı da olmasa bütün haklarımı kullanacağımı.
0: Şey olmuş olabilir mi abi?
1: Böyle göre hatayı nasıl yapacaklarını.
0: Abi bunun şey olmuş olabilir. Olduğunu... Konuşturmadın ki abi beni, dur. Şu olmuş olabilir mi abi? Hani bu ikiz plaka. Belki senin arabanın plakasını bir şekilde hani elle yazılmış bir ceza. Çünkü sistemden kesilse sistemde senin onun araba olduğu gözüküyor. Hani elle yazılmış bir cezaysa ne bileyim senin plakayı acaba bir motora mı kopyaladılar, ne yaptılar?
1: Valla onun bilemiyorum ama Fahri Müfettiş'te öyle bir ayrıntı vardı.
0: Fahri Müfettiş mi?
1: Fahri Müfettiş'te.
0: Sen şimdi var ya programı aldın komple başka bir yere götürdün şu an. komple başka
1: daha komik
0: bir
1: olan kısmı, ben o tarihte Manisa'da oturuyorum bu arada.
0: Evet.
1: Manisa'da değilim. Hani ben arabamla bambaşka bir şehirdeyim. Ceza bana Manisa'da kesilmiş. Kesilen ceza motosiklete kesilmiş.
0: Abi yüksek ihtimalle plakayı alıp motora takmışsın.

0: yapmışlar. Yüksek ihtimal öyle
1: bilemiyorum,
0: olmuş.
1: Bilemiyorum. Ama iptal için de biraz kavga etmek zorunda kaldım.
0: Hallettin ama.
1: Sonuçta ediyorlarmış. Ediyorlarmış bu arada. Hiç sıkıntı yok yani. Önce ceza ödeyin diye bir gerçek şey yok yani.
0: Tamam, bunu da öğrenmiş olduk.
1: Tabii öğrenin ya. Şey, sıkıntı yok yani. Getirince baskın olursanız iptal ediyorlar.
0: Anladım. Sen direkt emniyetten çözdün. İptal oldu yani.
1: Tabii direkt.
0: Aa, kaç paraydı abi gelen ceza?
1: Gelen ceza galiba 3000 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yeni mi oldu bu olay?
1: Bu 1-2 yıl önce oldu.
0: 1-2 yıl önce oldu.
1: Aynen. Bayramdaydı hatta yanlış hatırlamıyorsam.
0: Anladım abicim. Peki bizi bilgilendirdin. Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek
1: Rica
0: üzere.
1: Rica ederim.
0: Sağ olun abi.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Eyvallah abi. Teşekkürler. Abi. Avukat yazmış bir dinleyicimiz, avukat galiba değil mi? Evet. Avukatlarda çünkü öyle mesela, onlar şeye Instagram adreslerinde filan da mesela şey av işte atıyor, av Serdar Gökal filan. Bu mali müşavirlerde bir şey yazıyor. SMM mi ne, öyle bir şey yazıyor. SMM öyle bir şey yazıyor. Av mesela, doktorda da yazar mesela, doktor filan. Ben de başıma RD koyayım mesela. RD Serdar Gökalp. Av Serdar Gökalp. İtiraz etmek için önce ödeme şartı yokmuş. Sadece erkenden ödeyip indirimli ödersiniz. Çünkü sonra ceza geçerli ve yasal olursa indirimli ödeme imkanınız ortadan kalkmış olur. Süresi geçtiği için demiş. Teşekkürler avukat bey galiba. Avukat Tolga galiba değil mi? Evet. Evet. Alkol kullanmayan birisiyim. Çevirme oldu. Alkol metrede alkollü çıktım. Test verdim. 0.01 çıktı. 3-4 hafta sonra düzeltebildik demiş efendim. Ben bir arkadaşımın anlattığını anlatayım bunu. Yani bir dost meclisinde bir arkadaşımın arkadaşı anlattı bunu bana. Motosikletle kaza gerçekleştiriyor. Motosikletle. Birazcık şey değil, böyle kendinde ya da kendinde değil gibi falan, ambulans geliyor, alkol muayenesi yapılacak, kan alınıyor galiba değil mi? Evet, kan alınıyor. Hatırladığım kadarıyla, yarım yamalak anlatabilirim, özür dilerim, konuya vakıf olan sağlık görevlileri, emniyet personeli varsa yazabilir burada. Kan alınıyor efendim, alan kan da alkollü çıkıyor, alkollü. Çocuk alkol kullanmıyor ama, olay şuymuş, doğrudur yanlıştır bilmem, duyduğumu söylüyorum. Hani kan alırken damarın üstünü alkolle siliyorlar ya, bana birazcık mantık dışı gibi geldi ama böyle alkolle siliyorlar hani, bilirsin, damar yolu açmak için, kan almak için işte damarın üstünü alkolle siliyorlar. O alkol o teste çıkmış. Öyle şey olur mu ya dedim. Vallahi olur abi, bir daha yaptılar, bir sıkıntı çıkmadı ama falan dedi. Bana biraz şey gibi geldi böyle. Yani nasıl, biraz böyle Netflix dizisi gibi geldi biraz. Yani çok şey değil ama

acımı görür gibi. Abi aynı alkol mevzusu benim başıma geldi. Hastanede kanla verdiğim halde 63 promil alkollü çıktım. Ehliyetim alındı. Sonra gittim itiraz ettim. Mahkemeyle geri aldım. Bende de kanda çıktı. Aynısı alkol ile silindiği için oldu demiş efendim. Ha. Bak. Gerçek yaşayan birisi var konuyu. Dur bir arayalım bakalım. Yine bir şey daha öğrendik.

0: Alo merhaba. Alo. Alo merhaba.
1: Alo.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Serdar abi, sen nasılsın?
0: Sağ olun abi, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum?
1: Abi Yusuf ben, İzmir'den.
0: Yusuf abicim, benim dost meclisinde duymuş olduğum muhabbet bizzat başına gelmiş galiba senin, doğru mu?
1: Evet, bizzat geldi abi.
0: Nasıl oldu abi olay, bir anlat bize, bilgilenelim. Buna da
1: abi,
0: dikkat edelim.
1: Ufak bir motosiklet kazası geçirmiştim bundan 1-1,5 yıl önce.
0: Aynısı ha, bizim çocuk motosiklet kazası. Sen bunu nerede anlattın? Sen bizim şeyi tanıyor musun, bizim Mehmet'i tanıyor musun acaba, onun arkadaşıydı çünkü. Sen olabilir misin anlatan yani?
1: Abi bilmiyorum, dinleyemedim orasını ama.
0: Anladım. Evet, anlat abi hikayeyi, sana zahmet.
1: Abi İzmir'de küçük bir motosiklet kazası geçirdim. Hastaneye kaldırdılar sol bacağım kırıldığı için.
0: Geçmiş olsun kardeşim.
1: Teşekkür ederim abi. Hastanede etanol testi yapıldı ve 63 promil alkollü olduğumu söylediler.
0: Allah Allah.
1: Tabii polis el koydu bu sırada ehliyetime. Ben itiraz edince başka bir hastaneye gittik. Hı-hı. Orada sıfır çıktı.
0: Tamam.

0: Tabii hemen geri vermiyorlar. Bir mahkeme süreci oluyor abi. Yaklaşık bir ay sürdü. Sonra geri aldım.
1: Ya ben de onu diyecektim. Şimdi tamam, sen de alkol kullanmamışsın, eyvallah, kullanmıyorum diyorsun, ama şimdi mesela adam gerçekten alkollü. Yani bu kadar basit mi diye kafama takıldı benim. Gerçekten alkollü. Kanda baktı adam %60, 63, 70 kaçsa artık promil alkollü çıktı. 2 gün sonra, 3 gün sonra gitti testi yaptırdı. Sıfır çıktı. Gidip itiraz edebiliyor mu dedim de sen aynı gün yaptın ama, değil mi, iki testi de?
0: Yaklaşık 2 saat sonra yaptım ben, ama o dediğin olmuyor abi. Birebir şahidim. Bu arada eşim de hemşire. O ilk hatalı çıkan hastanede hemşireydi.
1: Tamam. Yenge
0: O da
1: yapmış olmasın
0: yardımcı.
1: sen araba kullanma diye daha. Yenge yapmış olmasın.
0: Yok abi. Olamadı yardımcı. Hatta tekrarlanmasını istedik testin. Aynı test aynı hastanede tekrarlanmıyormuş.
1: Değil mi? Herhalde gün aşımı olursa, yani gün geçerse zannediyorum başka bir hastanede yaptırdığın testin geçerli olmaması lazım. Kullansan da kullanmasan da.
0: Olmuyor abi. Çünkü şöyle saat başı 0,15 promil düşüyor diye hesaplıyorlar.
1: Anladım. Anladım abicim. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim bilgi verdiğin bize. Sağ ol. Bir şey öğrettin
0: Ben
1: bize.
0: çok
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: ederim abi. İyi
1: Sağ ol.
0: günler, iyi
1: Teşekkür
0: yayınlar.
1: ederim abi. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Evet, bak bir şey daha öğrenmiş olduk. Öyle kan verirken orayı alkolle sildikleri zaman demek ki çıkıyormuş sevgili dinleyenler. Demek ki çıkıyormuş.

kola sürülen alkol de kanda o kadar çıkması falan, yani böyle biraz sanki inanılmaz gibi geliyor değil mi? Sanki yani. Ama oluyormuş ha sevgili dinleyenler.

0: Yine avukat yazmış. Av Tolga. Testlerin neymiş, dur bakayım. Ha, üstünde de var. Diyor ki kesinlikle olmaz diyemem ama bu işlem her kan almada yapılır. O zaman herkesin kanında alkol çıkar. Böylesi bir durum istisna olarak çıkar genellikle. Yenilen gıdalardan dolayı da olabilir. Farklı sebepler de vardır. Testlerin saatlerinin birbirine çok yakın olması gibi şeyler demiş. Yani internette görüyoruz, haberlerde görüyoruz, orada görüyoruz. Adam mesela, kadın, adam artık kimse. Hani yemin billahi diyor, vallahi diyor. Yani yok diyor, alkolsüzüm diyor ama üfleyince çıkıyor. Acaba yenilen, içilen bir şeylerde böyle bir tetikleme mi oluyor, o mu oluyor, bu mu oluyor? Yani bilemedim ama... Hani görüyorsunuzdur siz de, işte habere çıkıyor, internete çıkıyor, oraya çıkıyor, buraya çıkıyor falan. Etrafınızda vardır mesela. Hani öyle geyikler vardır mesela, hiç alkolle falan hiç işi olmayan hacı amcalar, hacı teyzeler bazen üflüyor, alkollü çıkıyor falan, sonra düzeldi. Bu niye oluyor acaba? Tabii bakmak lazım. Alkol kullanmayan biriyim. Alkol kötülüklerin anasıdır deyip devam ediyorum. Bütün kontrolde üfleme, bütün rutin galiba o. Üfleme testinde 35 promil alkollü çıktım. Memur beye bunu söylememe rağmen 35 zaten ceza kesmeyeceğiz, devam et abi dedi. Beni dinlemedi. Derdimi anlatamadım. Daha önce de sucuk ekmek yemiştim. Bol soğanlı, ondan olduğunu düşünüyorum demiş efendim. Bol soğanlı sucuk çıkartır mı ya? Bunu aslında var ya, bir, ne bileyim, biri bu gıda işlerinden falan anlayan birilerine şey yapmak lazım. Sormak lazım. Bol soğanlı çıkartır mı ya? Dur bakayım, ara verelim demiş. Hüseyin, tamam ver Hüseyin arayı, gelelim aradan sonra.
1: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Ekspertise Dynobile. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Oo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Bugün ofisten çıktım. Köşede polis çevirmesi var. Orası alkolün çok olduğu bir bölge. Ben de normal günlük hayatta alkol falan kullanmadığım için çevirmeyi gördüm ama gittim. Nasıl olsa alkol kullanmıyorum diye. Ancak üzerime parfüm sıkmıştı. Arabaya binince daha sonra 35 promil alkol çıktı. Polis de herhangi bir şey söylemedi bana ama dedi ki araç kullanırken yine de alkol almayalım. Sizin ve diğer insanların güvenliği için tehlikeli. Biraz alkol almışsanız, hayır öyle bir şey yok dedim demiş. Mesela bu 35 ya, araç ticari araçsa, mesela pick-upsa, minibüsse ya da motosikletse gitti. Yani kullanma çıktı promil, bitti. Buna bakabilirsiniz isterseniz. Mesela normal hususi binek arabanı hani %50 öyle bir şey var ya, %50. Kimisi şey diyor, bir de ben şöyle, bu sizin kendi tercihiniz, söylüyorum hep, alkol kötüdür, alkol zararlıdır, alkol kötülüklerin anasıdır.

Bu ayrı bir dava. Ama bazen böyle etrafta şey duyuyoruz falan. Ya işte bu kadar çıkmaz. Şu kadar çıkıyor. %50 işte 50 promil bir şey var. Ya şu var, bu var diye. Motosikletlerde promil sınırı değişik. Ticari araçlarda değişik. Mesela pick-up'larda değişik. Minibüslerde değişik. Bunlarda değişik. Sen öyle bir şey olmaz ya, bu zaten çıkmaz. Çıkarsa da 30 çıkar falan diye motosiklete biner gidersin. Hatırladığım kadarıyla motosiklette 20. Bilen birisi varsa ben Google'dan bakmayayım, yazsın bana. 0536-901-8902 536-901-8902. Çoğu motosiklet kullanıcısı, çoğu pick-up kullanıcısı, çoğu farklı sınıf araç kullanıcısı bilmiyor bunu. Varsa yazsın bana.

Ticari de işte taksiydi, servisti, oydu buydu gibi şeylerde sıfır. Bunu herhalde söylemenin lüzumu yoktur diye düşünüyorum. Yani can taşıyorsan, çoluk çocuk taşıyorsan, onu taşıyorsan tabii ki sıfır yani. Motor 20 demiş efendim. Ticari araç ile 50 ile ehliyet verildi. Binek araç olsa yırtmıştık demiş efendim. Ben de ehliyeti verince öğrendim demiş. Motosiklette 0-20. Pikapta da öyle bildiğim kadarıyla demiş. Birkaç bir şey yazan var yalnız. Motosiklette de 50 yazan var. Motosiklette de valla 50 yazan var. İlla emniyetten öğrendirteceksiniz bana bak şimdi. Yo, yapay zekaya soralım. Yani illa yapay zekayı şarkı yapmak için, radyoda espri için kullananların yanı sıra. Hani şey yapalım, dur bir dakika. Yapay zekaya soralım abicim. Hemen. Bekleyin bakalım. Hemen. Çünkü 50 yazan var, 20 yazan var. O kalktı diyen var. 20 ile verdik diyen var filan. O en güzeli, dur bakalım yazalım şuraya.

Abi bu yanlış bence. Hususi otomobil tamam 50 diyor. Altında taksi ticari otomobil 20 diyor. Taksi benim bildiğim kadarıyla 20 değil, 0. Bildiğim kadarıyla 0. E taksici de içmesin zaten kardeşim yani. Bir zahmet. Bunda bir tam bir şey yok yani. Temel ayrım şöyleymiş. Hususi otomobil 50, diğer araçlar 20 şeklindeymiş. Ben bir yanlış olduğu düşüncesindeyim bunda. Çünkü takside, serviste, onda bunda falan yani. Kamyon çekici falan 20 diyor. Allah Allah. Bak, yapay zekaya göre ben bunu söylemeyeyim. Bu bence yanlış. Bence. Yani.

Takside sıfır, sıfır Serdar demiş efendim. Ya, ya olması gereken o yani. Bu yapay zeka da, bu da sapıttı. He, bir de şöyle bir olay var sevgili dinleyenlerim. Öyle yiyorsunuz, içiyorsunuz, biniyorsunuz, geziyorsunuz falan filan. Hani bir şey olursa aman kasko var falan. Şimdi cana bir şey olursa kasko masko hiç sıkıntı yani, biliyorsun. Yani cana bir şey olursa her şeyden önce vicdanı var onun. Bu sebeple hani bak bir kere daha diyorum. Hani herkesin hayatına kimse karışamaz ama en azından trafikte. Hani araba kullanıyorsan içme abicim yani. Araba kullanıyorsan içme. Bu yani bu fikir, akıl fikir bu olmalı. Araba kullanıyorsa içmeyeceksin. Yok öyle 50 şey var, o var, bu var. Diyelim ki oldu öyle bir şey. Oldu. Gittin bir kazaya karıştın. 50'nin altındasın. 50'nin altındasın. Test yapıldı. 35 çıktı. Bir kazaya karıştın. 50'nin altındasın. Hadi al kaskodan parayı göreyim seni. Hadi al göreyim. Şimdi bununla ilgili yaşamış olan da vardır mesela. Bunu bildiğim kadarıyla kaza raporlarında hani yasal sınırın altında bile olsan kaza anında kasko masrafı karşılamıyor değerli dinleyen. Benim bildiğim öyle. Vardır, yaşayan vardır. Biz biliyorsun Dede Korkut hikayeleri gibi.

atıyoruz. Devamlı yaşayanlar yazıyorlar şimdi. Gelir şimdi mesajlar, gelir şimdi. Biz yaptık aldık, biz yaptık alamadık falan gibi gelir efendim mesajlar. Taksi nasıl 20'ymiş da? Öyle değil abi, bizim yapay zeka alkollü çıktı şu an onun için. Anladım sensizlik haram. Gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam. Günahın boyun. Vatandaşı yanlış yönlendirmeyin. 50 diye bir şey yok hepsi. Ya güzel kardeşim, diyorum ya işte zaten güvenemedim, varsa bilen yazsın diye. Ne yaptın, karınla mı kavgalasın? Ne yaptın ya, ehliyeti mi kaptırdın? Diyorum ya. Bir saattir anlatıyorum, diyorum ya abi inanmayın buna, bu alkollü çıktı galiba diye, yani aşk olsun. Eğitmen olarak cevaplıyorum Serdar Bey. Ne efendim, ne ticarilerde sıfır, doğrudur abicim, evet ticariler.

Ben şimdi 40 reklamında direkt emniyetten öğreneceğim. İnşallah müsaitlerdir. Bizim yapay zeka radyo programında yapılacak şakalar diye sonra zekanın algoritmasını bozmuşlar. Her şeye esprili cevap vermeye çalışıyor. Bir dinleyicim de şey yazmış. Demek ki yapay zekayı sadece şarkı yazmak için kullanmalı demiş efendim. Evet.

0: Kaskoda kasko parayı vermez. Yasal sınırın altında olup olmadığınıza bakmaz. Alkol varsa kasko bu işten çekilir demiş efendim. Selam Serdar, sigortacıyım. Alkol varsa kasko masrafı karşılamaz. Allah korusun, ölümlü ve yaralanmalı bir kaza varsa da yasal sınırın altında olup olmadığınızla kimse ilgilenmez. Alkollü kaza yapmış gibi olursunuz demiş efendim. İşin özü şu, alkol varsa trafiğe çıkmayın abi. Bir haberde mi gördüm, bir yerde mi gördüm bir şey ya? Alkollü yaya bile sıkıntı, biliyorsun değil mi? Hani yaya yürüyorsun mesela, bir kaza yakın, o bile problem yani. Bir haberde mi gördüm? Twitter'da mı çıktı karşıma? Bir yerde, Twitter'da çıktıysa konuşmayalım da. Alkollü yaya öyle bir şey vardı. Hüseyin bir ara ver. Ben de bir ulaşabilirsem. Direkt emniyetten öğreneceğim şimdi şeyi, sınırları. Dur bakayım.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan

0: sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
1: Next. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler

0: Yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya için...

0: üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: İçime vursun ritim içime, basın volümünü aç da işlesin içime.
2: Öğrendim geldim sevgili dinleyenler. Emniyetten öğrendim. Uzun uzadıya konuşmamın anlamı yok. Şöyle, hususi araç 50, haricindekilerin hepsi 20. Şöyle bir olay var. O da altı çizilerek söylendi bana. Hususi araç ama deneme stajyer ehliyeti. O da 20 sevgili arkadaşlar. O da 20. Hani mesela sen normal ehliyette kullansan sana 50 ama stajyer ehliyet, deneme ehliyeti falan, hani ne ehliyeti bir şey işte, anladınız. O 20 mesela, bilginiz olsun. Ticariler dediğimiz gibi 0. Öyle taksici servisi falan filan 0 sevgili arkadaşlar onlar. Kaykay, bisiklet, scooter, özellikle scooter, bunlarda da 20 değerli dinleyenlerim. Bunlarda da 20. Bunlarda şöyle bir ekstra var. Ehliyete herhangi bir işlem, cezai işlem olmuyor. Kaykay, scooter, işte paten gibi şeylerde ehliyete herhangi bir cezai işlem olmuyor. Direkt kişiye. İşin özü şu. Promil muromil fark etmez. Alkol varsa trafiğe çıkılmasın. Ricadır bu yani. Yapılması, çıkılmasın. Kendi canını düşünmüyorsam insanların canını düşünmen lazım. He, can da önemli değilse biz de biliyorsun, biz de canımızı al paramızı alma. Bak kasko sigorta parayı vermiyor. Hani yasal sınırın altında olduğuna bakmıyor. Burada bir sürü insan var yazan. Duvara bile çarpsan gelip tutulduğu zaman kasko vermiyor abicim parayı, haberiniz olsun yani. Skuterim var, alkol kullanmıyorum ama bildiğim iyi oldu demiş efendim. Bak alkol, skutura bir şey olmuyor değil. Onda da %20 cezayı yine yiyorsun. Para cezasını yine yiyorsun. Ehliyete bir şey olmuyor.

Trafik durumu yalan oldu. Neyse canım. Alkollü trafiğe çıkmayın. Alkol kötülüklerin anasıdır gibi şeyler konuştuk. Ondan dolayı yalan oldu. Hani hayırlı bir sebepten yalan oldu. Alkolden uzaklaştırdık insanları elimizden geldiğince. Hemen söyleyeyim ama %71 İstanbul trafiği sevgili dinleyenler. Asya yakası %76, Avrupa yakası %69 değerli dinleyenlerim. Açık olan yerler yine aynı. Yani dünün aynısı sevgili dinleyenler işte. Dün de %71 miydi, 73 müydü neydi öyle bir şeydi. Valla dünün aynısı yani desek yalan olmaz.

Ufaktan ufaktan gidiyorum ben sevgili dinleyenler. Mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam saati 10'a kadar kendinize iyi bakın. Twitter, Instagram, YouTube her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir her yerde sevgili dinleyenlerim. Akşam saati 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim...

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Süper Kupa maçlarının tarihleri açıklandı. Yarı final müsabakaları 4 ve 5 Ocak 2027'de, final karşılaşması ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Milli futbolcu Orkun Kök

0: ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 11.949 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 58 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.028, yarım altın 21.575, çeyrek altın 10.790, gram altın ise 6.620 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 20, Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafla'nın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir. Paraflying katkı.

0: dinleyiciler, çok kıymetli alemden dinleyenleri saygılar. İyi akşamlar diliyoruz. Murat Yekili'nin bu enfes şarkısıyla şov başlamış olmanın mutluluğu içindeyiz efendim. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Yani bu şarkı bizi başka yerlere götürüyor. Şimdi bir daha oralardan geri gel. Gel gelebilirsin. Ha nerelere bıraktı bizi. Gelen geldi misin, kalabalığı görelim. Şakalarımızı ona göre dizayn edelim. 536-936-901-8902 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır efendim. İstanbul'da buz gibi bir hava var. Vallahi üşüdüm. Hüseyin'e bak. Hüseyin zaten kazak mı lan o?
1: Tişört bu ya.
0: Tişört mü o? Bak kaza benzetti. Vallahi giysen yenidir. Ben de birazcık hafif kalın giyindim. Yani böyle tam bu akşam avuçları birleştirip yapmalık bir hava olacak belli. En soğuk ilimizi bir arayalım önce. Şu an en soğuk neresi? Bana arabalarında olanlar bir arabalarından bir fotoğraf gönderebilir mi efendim? En soğuk, şu an en soğuk neresi? Antalya falan atmasın çünkü Erzurum'dan birazdan mesaj gelir. Kars, Erzurum oralardan mesaj gelir. Bir yazabilir misiniz efendim bir? En soğuk, en soğuk. Sonunda memleket geldi benim memleket. Derince Yenikent. Gelmeyeydin ya. Gelmeyeydin. Heh, gelmeye başladı. En soğuk. Evet, hazır mıyız? Şöyle bakayım efendim. Afyon gelmiş. Tahmin alayım Hüseyin'cim.
1: Afyon soğuk bir ilimizdir. Afyon, Kütahya, Eskişehir. Yani -2 falan da olabilir.
0: Yok yok, o kadar değil. 16'ymış. Ben de eksi bekliyordum ama 16 çıktı.
1: Afyon fena.
0: Geçtik efendim, geçtik. 20 derece diyor radyonun önü. Burası hemen Halkalı. 20 geçtik.
1: Radyonun önü mü?
0: Abi eksi arıyoruz. Moskova 17 olmaz. En soğuk, en soğuk, en soğuk. Dur bakayım, Antalya gelmiş. 40 falandır kesin. 27 Antalya, 27 şu anda. İnanabiliyor musun? Emin göndermiş. Konya, dur bakayım Konya. 20 derece. Öyle tahmin ettiğimiz gibi soğuklar yok. Erzurum gelmiş, 16 derece Erzurum. Bursa 13. Bursa'nın 13 olduğu yerde Erzurum 16. Siz o arabanın termostatına bir baktırın efendim. Bursa 13, Erzurum 16 nasıl olabilir ya? Mersin geldi, dur bakayım Mersin. Abi Mersin gönderme, yani beyhude bir çaba. 18, 28.
1: Arkada bu şarkı çalarken ya otomatik olarak çeyrek takma hissi geliyor. Yani
0: gelir,
1: lütfen gelir. Mersin geldi falan.
0: Mersin var. Peki sonuç itibariyle öyle eksiler meksiler yok. 16, 13, 10 derece falan. Oslo'dan ta dinleyicilerimiz var mesela. Fransa'dan dinleyicimiz göndermiş. Kaç derece? Abi çok hızlı akıyor, tıklayamıyorum.
1: Fransa
0: Almanya 30.
1: Ya.
0: Fransa'yı göremedim ki, tıklayamadım, çok hızlı geçti. Adana hala klima çalışıyor diyor. Adana'da şu anda, Adana'da 29 derece varmış. Hüseyin'cim alış şunları diyor ya dinleyicimiz efendim. Alış bunları. Neyine lazım? Müziklere

0: mi? Bizim böyle gaydurgupak şarkılarımız vardır efendim, fonlarımız.
1: Hayır canım, alışkınım düğünlerden.
0: Düğünlere alışkın olmayan mı var? 29 derece Adana. Kocaeli'den Hakan ben. Bakayım efendim. Evet, derece göndermemiş. İptal olmuş. Niye iptal olmuş? İçim Hanımcığım gitti. WhatsApp iptal. Peki, tıklayamıyoruz. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Ama gördüğümüz üzere 10 derecenin altı yok. Biz birazcık soğuk meselesini abartmışız. Isparta 12,5 derece filan gibi. Yavaş yavaş sonbahara, sonbaharın ortalarına doğru gideceğiz. Şu an sonbaharın girişlerini yaşıyoruz efendim. Sonbaharın girişleri bunlar. Vay be. Soğukta en çok. He, kestane. Eren diyor ki kestaneyi özledim diyor. Soğukta ama en çok özlediğim şey kestane diyor. Efendim soğukta çok soğuk, çok soğuk donuyoruz. Yayladan selamlar, 11 derece olur mu demiş. Ne yaylası olduğunu bilemedim ama evet, arabada 11 derece olduğunu gösteriyor. Şevvalilerde yok kızımızın ayağı alçılığı. Biz klasik soruları cevaplandıralım da sonradan sıkıntı olmasın efendim. Şevvalilerde şevval yok, Hüseyin bize eşlik ediyor. Ha, inşallah pazartesi günü gelecek. Ay hava soğuk değil yahu, mis gibi demiş bizim Banu Hanım. Ya Banu Hanım şimdi neyse, bir şey söylemeyeyim. Siz zaten üşümüyorsunuz ki efendim. Erkekler genelde üşür, kadınlar üşümez. Niye olduğunu ben söylemiyorum, bunu bilimsel olarak zaten bilim adamları açıklıyor. Kadınların o yağlı yapısından dolayı sıcak tutuyor diyor. Ben demiyorum efendim, bunu bilim insanları söylüyor. Ben söylemiyorum. Efendim bugün aynı zamanda çok uzun zaman önce mesai arkadaşı olduğumuz, sonra aramızdan ayrılan ve aramıza tekrar dönen sevgili Erhan'ı gördük. Erhan yarın işbaşı yapıyor Alem Efendi teknik kadroda. Erhan'la uzun süre çalıştık. Sonra ayrıldı. Sonra geri geldi. Diyeceksiniz niye geri geldi? Demek ki pişman oldu. Ayrılmamalıydım dedi. Erhan'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alem Efendi'deki yeni mesai şeyisi, görevi.

0: sevmeyecek.
1: Yanlışım var, kadınlar daha çok üşüyor. Kadınlar doktor raporuyla çoğu tescilli kansız. Kan oranı vücutta düşük olduğu için diyor, üşüyorlar diyor. Selahattin'e ne oldu? Duruyor. Yani Eren Genç'in birinin çıkmasına mı gerek var? Selahattin, Eren yan yana.

0: Ebru diyor ki üşümeyen kadınlar belli bir yaş üstü. Hemen altına başka bir dinleyicimiz diyor ki yanlışınız var diyor, ben çok üşürüm demiş. Vallahi genel itibariyle kadınların üşümediğiyle ilgili, erkeklerin daha çok üşüdüğüyle ilgili bir şeyler okuduğumu biliyorum. Hani belli bir yaş üstü müdür altı mıdır, ben o kadarını ben bilemem. Mevzuyu verdi mi? No, şarkıdan sonra veriyoruz efendim. Hüseyin'in yerine kim gelecek demiş. Hayırdır Hüseyin ya, bir yere mi gidiyorsun?
1: Yo, bir yere mi gidiyorum?
0: Ne bileyim, öyle yazmış ya. Fatih Eren yazmış. Hüseyin'in yerine kim geliyor diyor.
1: Evet.
0: Allah Allah. Serdar bir şey mi anlattı?
1: Evet evet
0: Serdar. Ne dedi? Ne dedi Serdar?
1: Ya dedi ki...
0: Ya bunun da ağzında bakla ıslanmıyor kardeşim ya.
1: Allah Allah.
0: Hüseyin bir yere gitmiyor efendim. 12'ye kadar burada.
1: Tabii canım.
0: Allah Allah ya.
1: 12 son ya, durun da.
0: Daha var, daha var. Kesin diyor yapay zekaya sordunuz değil mi? Kadınlar mı üşüyor, erkekler mi diye. Yapay zeka saçmaladı, kadınlar üşüyor diye demiş efendim. 50 yaştan bildiriyorum.

Yapılarımız bizi koruyor, üşümüyoruz. Bak Yeşim Hanım yazmış, üşümüyoruz diyor. Kocamın tişörtle oturduğu yerde ben iki mont bir şal bağlıyorum. Ekru Yıldırım yazmış.

0: Efendim şimdi bugünün mevzusunu veriyoruz efendim. Bugünün mevzusu şu: sülalenizden birinden duyduğunuz etkileyici bir söz efendim. Yönlendirici bir söz de olabilir. Babaannenizden olur, anneannenizden olur, annenizden, babanızdan olur, bir atanızdan, bir büyüğünüzden etkileyici, komik, ciddi, felsefik, artık nasıl arzu ediyorsanız bir yön, bir söz, bir laf, bir öngörü de olabilir. Mesela benim dedem, ben kendimi bildim bileli, Allah rahmet eylesin, dedem bana hep şey derdi: kaynanan seni çok sevsin oğlum. Hep böyle derdi, kaynanan seni çok sevsin. Su isterdi mesela, su götürürdüm dedeme, rahmetliye. Suyu verirdim, içerdim, ağzını siler derdi ki kaynanan seni çok sevsin evladım derdi. Hep dedem rahmetli böyle derdi. Tuttu, oldu biliyor musun? Kaynanamla aşk yaşıyoruz. Acayip seviyorum. O da beni, ben de onu acayip seviyoruz. Kayınpederim de öyle ama yani dedemin doğasını tuttuğunu düşünüyorum. Her seferinde de aklıma bu geliyor. Vallahi dedemi doğası tuttu ha diyorum. Mesela dedemin hep böyle ağzından bunu duyardım. Yani bugünün mevzusu şu: atanızdan, dedeniz, anneanneniz, babaanneniz, anneniz, babanız, dayınız, duyduğunuz sizi etkileyen bir dua, bir söz, bir laf, bir atasözü, bir şey. Önce bizim Hüseyin'den alalım bakalım, onda var mı şeyler. Bir atasözü de olur hem bu arada sevgili dinleyiciler, bir atasözü de olur.
1: Ya böyle atasözü gibi nasihat falan hepimizde çok vardır. Benim amcam kuzenimle bana şey derdi: oğlum sende var bir akıl, sende var bir akıl. Hmm. İkiniz birleşince yarım akıllı oluyorsunuz derdi.
0: Acayip aklıma kötü bir şey geldi.
1: Ne
0: akıl
1: geldi?
0: Akıl gel bana takıl mı diyecekler ya, acaba dedi.
1: Amcam bu dönemde.
0: Yaşıyor mu hayatta mı kendisi?
1: Yaşıyor.
0: Allah uzun ömür versin.
1: Allah rahmet eylesin diyecektin
0: Allah, değil mi? Evet, bir an öyle diyecektim. Allah uzun ömür versin inşallah. Sende bir akıl, sende bir akıl.
1: İkiniz bir araya gelince yarım akıllı oluyorsunuz.
0: Yarım akıllı oluyorsunuz. Muazzam övgü dolu bir söz.
1: Tabii.
0: İt atar şahin kapar diye bir şey gelmiş mesela. Ne demekse it atar şahin kapar. Ne anlıyoruz buradan?
1: Uygur Türk atasözü falan mı?
0: Ne bu hakikaten? Ne bu it atar şahin kapar? Yanına açıklamasını da yazın ya, bizi bırakmayın lütfen, biz hiçbir şey anlayamıyoruz. İki yakan bir araya gelmesin inşallah derdi diyor. Kim ama derdi efendim, kim, bunu bize yazın. Kim derdi, neyiniz derdi? Sevgili anneannem, dur bakayım, rahmetli dedem işi öğren, yapmak istemezsen yine yapma derdi diyor. Ev işleri için bunu söylerdi. İşi öğren, yapmazsan da yapma ama diyor, ama öğren. Dur bakayım. Rahmetli babaannem diyor, köye giderken ya da köyden İzmir'e dönerken hiç geleceğinize geç gelin derdi. O güzel sözmüş he. Hiç geleceğinize geç gelin. Yani hiç gelmemektense geç gelmeniz daha evladır diyor. Osman Dağdelen'in babaannesi, Allah rahmet eylesin. Babam derdi ki yüzü kızarmayan adamdan kork. Benim annemin meşhur lafı gelmiş. Hazır mıyız efendim? Ben bu lafla büyüdüm diyebilirim.
1: Hazırız.
0: Çünkü annem benden bir şey isterdi, ben kız kardeşimden isterdim. Harun Bey diyor ki bizde şöyle bir laf vardı diyor, evde çok söylenirdi. İtite buyurdu it kuyruğuna. Harun Bey kim söylüyordu peki bunu? Onu da yazın bize. Kim söylüyordu efendim? Dedem anneme genelde şöyle derdi: kardeşimle ben yaramazlık yapınca ağzına bir tane vur, bir kere kan gelsin, gerçekten ağlasın. Bak bir daha yapıyor mu? 30 yaşına geldim, 4 yaşında oğlum var. Sürekli kafamda bu cümle dönerdi bir şeferim. Henüz uygulamadım ama Allah yoldan çıkarmasın diyor Müşra Hanım. Yoldan çıkarsam kralını yaparım, haberiniz olsun demiş. Ama şu it atar şahin kapar ne demek, hiçbir şey anlamadım. Bana bu, dur lan Google'layalım bakayım, Google'da bir şey çıkacak mı? İt atar şahin kapar. Şöyle çok merak ettim, ne anlama geliyor bu? İt atar şahin kapar. Beceriksiz ya da kıymetsiz kimselerin elinden kaçırdığı fırsatları gözü açık yetenekli kimseler hemen değerlendirir anlamında kullanılıyormuş. Tamam, şimdi oldu. İt atar şahin kapar. Senin beğenmediğini ben itime vermem diye bir lafta var aynı zamanda. Şimdi bir aradan sonra devam. Atalarınızdan, büyüklerinizden duyduğunuz söz, ama kimden duyduğunuzu

0: yazın. Mesela babaannemden şu lafı çok duyardım. Annemden, dedemden şu lafı çok duyardım. Bize bir yazınız efendim. Bazıları argo biliyorum ama yayında olduğumuzu unutmayın. Bu çocuk bunu okuyamaz, takla atar şimdi diye düşünün. Argoları yazmayınız efendim. Argoları yazmayınız. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Ekspertise
1: Dynomille. Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
0: Emeklilik. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Duygu merhaba, iyi akşamlar.
6: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
5: Allah'ım ne kadar enerjik bir kadın. Çok hoşumuzu kesin öğretmendir bu bak. Sorayım, bilmiyorum evet. Mesela. Öğretmen misiniz?
6: Evet, öğretmen.
5: Tam öğretmen ton. Hocam bir kere şey der misiniz? Arka sıra sessiz ol bakayım.
6: Arka taraf. Komik bir şey varsa söyleyeyim biz de gülelim.
5: Abi yemin ediyorum aldım duyguyu biliyor musun? Yemin ediyorum aldım o duyguyu ya.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Senin çok önemsediğin birisi senden vazgeçerse daha sonra birisi gelir. Şahin gibi seni uçurur göklere çıkarır. Ha, İt Atar Şahin Kapar'ın bir açıklaması. Az önce anlayamadığımız.

0: Annem bir edebiyat öğretmeniydi. Onun özlü sözleri vardı. Vız gelir tırıs gider. Abi ben bu lafa bayılırdım ya. Hala da bayılırım. Vız gelir tırıs gider. Bunun bir devamı da vardı da onu yayında söylemiyoruz. Hak verilmez hak alınır diye bir laf var. Ben bunu da çok severim. Hak verilmez hak alınır. Soğukta hele karda sucuk ekmek yapmayı özledim. Ha, soğukta ne yapılır bu cevap. Tabii konumuz bu değil. Geçiyoruz efendim. İt tüy değiştirir huyunu değiştirmez. Ömer Demirkazan sevdik beğendik efendim. Dostunu öyle döv ki düşmanın ibret alsın. Mustafa İnan göndermiş efendim. Dostunu öyle döv ki düşmanın ibret alsın. Bunun orijinalini biliyorum. Hüseyin biliyor musun o lafın orijinalini? Dostunu öyle döv ki. Yok. Bilmiyorsun anladın. Bakışlarını anlıyorsun. O öt ıslanmadan öt ıslanmadan balık tutulmaz. Bu da güzelmiş. Efendim. Arkadaşlar bunun orijinalini biliyorsunuz değil mi? O yüzden geçiyorum. Bunun aslında ne demek olduğunu biliyorsunuz diye düşünerek şey yapıyorum. Okudunuz mu? Bakayım efendim. Hem dua hem beddua. Ettiydim buldum diyesin. Oğlun kadar kızın da sana etsin derdi rahmetli annem demiş efendim. Kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Uf çok güzel be. Bunu sevdim. Babamın değişmez nasihati demiş efendim. Ya böyle kitabın ortasından sözleri çok seviyorum ben. Vallahi. Babam çok söylerdi diyor. Senden adam olmaz. Evet efendim. Eden bulur. Bunu çok duyardım. Kimden ama efendim onu bize yazınız. Kimden? Bizim Çiğdem mi lan bu? Çiğdem Öztürk. Enişteye yazmış. Dur numarayı bakmam lazım. Bizim deli Çiğdem mi bu acaba? Bir bakmam lazım. Bir saniyenizi istiyorum sevgili dinleyiciler. Koca radyo programını Çiğdem için durdurdum ya. Dur bakayım. Çiğdem. Evet. Allah Allah. Şurada mı? 17.36. Vallahi bizim deli Çiğdem bu. Kız deli ne yapıyorsun? Deli. Deli Çiğdem. Hüseyin sen deli Çiğdem'i tanıyor musun? Nereden tanıyacağım? Yok. Bilmiyorsun tabii. Şeyin Anadolu yakasının delisi.
1: Kendisi.
0: Evet. Belediyenin ara ara anons ettiği. Hani Çiğdem Hanım sokağa çıktı evlerimize girelim gibi. Öyle bir delidir kendisi. Bu fonu da Çiğdem için çalıyoruz. Çiğdemiko öpüyoruz seni Çiğdemiko. Çiğdem şimdi bir laf yazmış. Anneannemin lafıdır diye yazmış ama. Abi emin ola Çiğdem bunun Türkçesini yazar mısın bana? Şu onların yöreye ait dil yazmış ama abi emin olamadım ya. Bakayım ne anlama geliyor onu bir bakayım da önce bir saniye. Tamam yok o söylenebilirmiş ya aman dur. Mundar bastırık tutmaz diye bir lafmış efendim. Mundar bastır tutmaz yazmış o ama orijinali mundar bastırık tutmaz. Yani kötü bir olayın, yalanın, suçun veya pisliğin ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışılsın er ya da geç ortaya çıkacağını anlatır diyor. Mundar bastırık
1: tutmaz. Bu arada
0: ulan ne ilk defa duydum bir laf biliyor musun? İlk defa duyuyorum bunu.
1: Mundar diye herkes tarafından bilir ama Türkçesi yani doğru yazımı murdardır.
0: Murdar. Mundar.
1: Mundar.
0: Evet. Öyle derler genelde. Evet. Öyle mundar ettin eti be falan. Evet. Mundar ettin be derler. Dedem derdi ki büyüyen buzağa... Oğlum bunu da okuyamayacağız ya. Lafa da girdik ama. Büyüyen buzağa şeyden belli olurmuş. Tezeyinden diyelim. Öyle okuyalım. Bizde buna benzer bir laf var. Daha çok oradan biliriz o lafı. Büyüyen çocuklarla ilgili söylerler. Hani adam olacak çocuk. Öyle oradan şey yaparlar, söylerler. Rahmetli anneannem de kısa boyluydu. Moral vermek için bana hep uzun boylu kadın sokak güzeli, kısa boylu kadın yatak güzeli derdi. Ne demekse bu? Yani güzel uyur anlamında galiba. İki çocuğum var. Ninem derdi ki çeşme akarken bidonu doldurmaya bak. Bu çok dünyalık olmuş ya bu laf. Hani şimdi bu gelen sözlerde babaannelerde dedelerde hani atalarda gelen sözlerin hep bir mecazı geleceğe yönelik felsefik bir duruşu bir şeyi vardı ya. Ya bu çok yavan olmamış mı ya? Akarken doldur. (Gülüyor) Efendim radyoyu yeni açanlar için söyleyelim. Bugün mevzusu şu. Atanızdan, dedenizden, anneannenizden, babaannenizden duyduğunuz, sizin çok hoşunuza giden, unutamadığınız bir söz var mıdır? Babam derdi diyor, ustanın dediğini yap, yaptığını yapma. Erhan, babamın şu lafını çok severdim diyor. Kendini kışa hazırla, yaz gelirse ne âlâ. Annemin laflarını yazayım da okuyama demiş. Kız sen bir yaz. Cahille eyleme sohbet küstürürsün lafı çok gelmiş. Arkadaşlar okuyamıyorum ama hepimiz bunu biliyoruz. Öpüle öpüle öpmeyi öğrenirsin mesela. Bu da çok gelmiş. Sabır taşı deler. Beğendik. Dedemin meşhur bir lafı vardı demiş Adnan Bey ama bunu nasıl, dur bakayım yayından nasıl çevireceğiz bunu? Şöyle dur, bunu nasıl çevireceğim ya? Şöyleymiş efendim meşhur lafı. Vücuduna, dur nasıl yapacağız? Vücudunun bir organıyla inatlaşırsan vücuduna giydiğin kıyafette bir şey olur. Hüseyin anladın mı?
1: Çok iyi anladım.
0: İyi. Şey gibi oldu, sen anladın, herkes anlamıştır gibi oldu. Öyle değil yani, ben anlatabildim mi diye.
1: Tabii tabii anlaşıldı.
0: Ya vücudunun bir organıyla inatlaşırsan.
1: Zaten inadı söylediğin anda herkes ne,
0: evet,
1: olduğunu,
0: orayla
1: anladın.
0: İnatlaşırsan o.
1: Tabii, herkes balak olduğunu
0: doldurursun
1: anladı.
0: Diyor. O herkes anlamış, yazıyorlar şimdi. Annem derdi ki ön teker nereye, arka teker oraya. Evet, benim de anam çok söyler bunu. Abi yayını biraz daha uzatsın.

Bugün anlamadım ki. Ha. Evet. Horona kalkan oynar. Babamın lafıdır diyor. Yani bir işe başladıysa devamını getir anlamında. Hani horona kalkan oynar. Hamama giren terler gibi. Karadeniz olunca tabii. Karadeniz olunca horondan örnek vermiş. Daha mesela Kütahya, Afyon yöresi olsa hamama giren terler. Yeraltı kaynakları daha meşhur orada. Dedemin bir lafını sizinle paylaşmak istiyorum. Çok severdim diyor. Dağ arşa uzar, yol üstünden aşar. Yani her zorlukla beraber bir kolaylık var. Dağ arşa uzar, yol üstünden aşar. Güzelmiş. Sevdik. Dedemin bir lafı Mustafa Bey göndermiş. Toprak al, saksıda kalsın. Bunu bizim Sayın Genel Müdürümüz Sibel Hanım da çok söyler. Hep böyle yönlendirir yani. Çocuklar yatırım yapın, toprak alın, saksıda kalsın. Mutlaka, hani ben bazen kendisini böyle yönlendiriyorum. Sibel Hanım Bitcoin mi alsak acaba? Onu der ki, Fadi'cim ben gelenekçiyim. Toprak al, saksıda kalsın. Merhaba, benim de adım Çiğdem. Beni de okur musunuz? Okuruz Çiğdem Hanım elbette. okuyamıyoruz Çiğdem Hanım sizin mesajınızı. Çünkü sizinki de çok argo. Maalesef okuyamıyoruz. Annemin klasik tavsiyesi. Dur okuyayım. Aman sal enginine gitsin. Anlamadık. Efendim, iki deliği düğüne göndermişler. Burası bizim evden iyi demiş. Annemin lafıdır diyor. Efendim, ne anlama geldiğinde yazar mısınız? Bunu anlamadım ben mesela. Babam pahalı eşyalar için verdiğim parayı sayma, bedava derdi.

0: Gamze Hanım aradık ama açtı mı? Dur bakayım. Gamze Hanım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Eşim kendisi konuşmak istemedi. Arada kuruyor o yüzden.
0: Tamam, hiç sorun yok. Tamam. Verdiğim parayı sayma bedava. Ne demek bu, bunu anlamadım da o yüzden aradım.
1: Şöyle bir böyle pahalı bir mal aldığınızda ya da çok fazla para ödediğinizde ya verdiğin parayı sayma bedava işte.
0: Yani... Yine anlamadım dersen bana kızar mısın? Hoparlör alır mısınız? Bir yenge hanım bir duysun bizi.
1: Tamam.
0: Gamze hanım bir duysun bizi, rica ediyoruz.
1: Bir saniye.
0: Evet, açtınız mı? Gamze hanımcığım, sayın şoför, iyi yolculuklar diyoruz sayın şoför. Ayrıca bu şoförüm ben, telefonla konuşamam hassasiyetinizden dolayı da kutluyoruz, alkışlıyoruz, tebrik ederiz sizi efendim.
2: Teşekkürler.
0: Eşiniz iğrenç anlattı. Bir kere de siz anlatır mısınız efendim, rica etsek Gamze hanım?
2: Söyleyen benim kayınbabam. Onun babası.
0: Ha, onun babası söylüyor. Ama babam yazmışsınız ya. O aitlik ekibinin kendi babanız gibi hissettirdi çünkü. Verdiğim parayı sayma bedava.
2: Evet.
0: Bir de siz...
2: Yani çok para harcamayın demeye getiriyor aslında.
0: Ne diyor?
2: Çok para harcamayın.
0: Ondan sonra benden borç istiyorsunuz. Gibi bir şey söylüyor değil mi?
2: Aynen.
0: Eyvallah. Gamze Hanımcığım iyi yolculuklar diyoruz efendim. Yoldasınız. Nerede yoldasınız peki, onu da öğrenelim. İstanbul'da mı?
2: İstanbul'dayız. Afyon'a geçiyoruz.
0: Hadi bakalım. İyi yolculuklarınız olsun efendim. Çok öpüyoruz. Eşinize de selamlarımızı gönderiyoruz.
2: Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Var olunuz efendim. Sevgili dinleyiciler, böyle anlık arayabilirim sizi. Araba kullanıyorsanız kocanıza verin. Ya da karınıza, eşinize verin. Anlayamadıklarımızı canlı yayında öğrenmek istiyoruz. Burcu Mercan. Eski kayınvalidemin bir sözü vardı diyor. Dışı lokum, içi haydi. Devamını da şey yazmış Burcu. Artık nasıl okursunuz bilemem. Burcu Hanım, bunu öne yazmanız lazım ya. Devamını değil, devamını okuyamıyoruz zaten. Dışı lokum, içi yokum diye okuyayım ben de, öyle olsun. Peki şimdi kısa bir ara dönüşünde devam. Anneanneniz, dedeniz, babaanneniz, atalarınız, büyüklerinizden duyduğunuz, unutamadığınız, felsefik olur, şakacı olur ya da içi bomboş bir söz de olabilir. Bize bir yaz.

0: katılmanızı isteriz efendim. Burası Alem Efem. Memleketin en alem radyosunda Alem Efem personeli Fatih Yıldırım şovunu sürdürecek. Ne zaman? Reklamlardan sonra.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Bille. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Karşı cinsin neresine bakıyorsun?
2: İnşallah beni tanımıyorlardır. Neyse.
1: Buyurun. Emrah Fındıkçı demedim ki abi, sadece Emrah dedim. Yani 38 yaşında araç kiralamayan falan İstanbul'da yaşayan biri desem dediğin doğru. Ama hiç bilgi vermedim seninle ilgili, buyurun.
2: Soyadımı söylediğin için tırnaklarına diyorum. Söylemeseydin başka bir şey söyleyeyim.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Fatih Bey, babamın bir lafı vardı diyor. Annesinin bastığı civciv ölmezmiş. Aa, ne güzel söz ya. Başkasının malını onun kullandığı kadar hor kullanamazsın demek. Niş efendim. Annesinin bastığı civciv ölmez. Ne güzel sözler be. Vallahi billahi. Rahmetli babam önce insan ol sonra mühendis, müdür vesaire ol demiş efendim. Yo bu laf, bu Atatürk'ün lafı ya. Öyle bir laf yok mu diye. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamaz. Ya pardon, o başka bir şeydi, özür dilerim. Yok, o başka bir laftı ya. O lafı çağrıştırdı bana. Ben de o lafı da çok severim bu arada da. Onu çağrıştırdı, o başka bir şeydi, doğru. Önce insan ol sonra mühendis, müdür ol. Evet, yani mesleğiniz... makam vesaire bunlar önemli değil. İnsanlığın önemli diyor. Doğru. Finalde özde o kalıyor. Ne olduğun kalıyor yani. Bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok geldi, çok klişe. Daha duymadığımız şeyler arıyoruz. Böyle yeni şeyler olsun ama yenilerin de hepsi küfürlü. Vallahi billahi argo yani, çoğu argo. Arka ayağında kulağını kaşıma mesela, babasından böyle laf gelmiş dinleyicimiz. Arka ayağında kulağını kaşıma. Rahmetli annemin bir lafı vardı diyor. Çürük ardına bakmaz. Hasan Dağı'na oduna gider. Bak, çok sevdim bunu. Ali Turan yazmış efendim. Çürük ardına bakmaz, Hasan Dağı'na oduna gider. Evet, dur bakayım. Babam her zaman ucuz mala para verecek kadar zengin değilim derdi diyor. Bu laf çok güzel bir laf. Gerçeği de yansıtan bir laftır bu arada.

ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Yani ucuz ürün çabuk bozulur, kısa ömürlü olur. Uzun vadede aslında pahalıya gelir anlamına gelen bir söz. Çok güzel bir sözdür. Galiba bir İngiliz atasözü bu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya İtalyan ya İngiliz atasözü. Ve genelde bu söz işte Sakıp Sabancı'nın sözü olduğu söylenir falan. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Ne kadar da doğru bir laf ya vallahi. Fazla tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir. Babam diyor. Babanız mı söylerdi efendim bunu? Akacak kan damarda durmaz. Dökülecek saç kafada durmaz. Cihan yazmış efendim. Ne kadar sıradan bir söz. İnşallah bir atanıza ait değildir efendim. Evet. Yazın oğul veren arıdan, kışın mahsul veren darıdan, kocasından sonra yatan kalkan. Evet. Emrah'cığım geçiyoruz efendim. Fatih'cim bizde laf çok da sen okuyamazsın. Peki siz bugün dinleyin sadece. Rica ediyorum. Evet. Arkadaşlar programın başından beri yaklaşık 50 dakikadır bir laf geliyor. Onu okumamak için takla atıyorum burada ama yani az kalsın okuyacağım. Onu artık yazmayın. Çayını kendin almakla ilgili. Onu yazmayın artık. Tamam anladık. Çayımızı kendimiz alırız. Onu anladık. Onu yazmayın onu. Laf ağızdan çıkana kadar senin esirin çıktıktan sonra sen onun esirisin. Babamın lafıdır demiş bu da. Kime ait olduğunu da bana yazar mısın sevgili dinleyiciler?

Babaannemin meşhur bir lafı vardır. Fakire sucuk vermişler, eğri diye almamış. Çalıştığım yerdeki patronumun bir lafı vardı diyor. Tövbe ki tütün... Abicim ne biçim laflar biliyorsunuz ya. Geçtik tamam. Selamlar, rahmetli beni büyüten babaannemin bana dediği bir laf. Oğlum daima ayağını sıcak başını serin tut derdi. Eskilerin meşhur lafıdır bu, bunu çok söylerler eskiler. Ayağını sıcak tut başını serin, düşünme öyle derin derin. Biliyor musun lafın devamı öyle. Deh demeden yürüyen at, buyurmadan tutan evlat. Anneannemin lafıdır diyor. Önce hakkı öğren, sonra haklıyı öğrenirsin. Direkt Hazreti Ali'nin sözünü yazıyorum demiş efendim. Olur, atalarımız böyle büyüklerimizin sözlerini söylerler. Fakirliğin ekmeği umuttur. Bizim muhasebecinin lafı diyor. Olur. Atadan, nineden, babaanneden, dededen duyduğunuz, sizi etkileyen, felsefik, öğretici, geleceği ışık tutan bir söz arıyoruz efendim. Bir laf, bir atasözü. Mesela bak, bizim oralarda da çok söylenen bir laf var. Dinleyicimizin adı yazmıyor ama annesinin bir lafıymış bu. Annem çok söylerdi diyor bunu. Soğa yiğitlik olmaz. Bizimki de çok söyler bunu. Oğlum sıkıyın, soğa yiğitlik olmaz der. Bizimkinin de lafına bak demiş efendim. Hamsi kavağa çıkar mı? Babamın lafı diyor. Valla bazılarını anlamıyorum bazı sözleri. Şimdi sizi okuyacağım ama belki siz anlarsınız diye okuyorum efendim. Gerçekten bazı sözleri anlayıp 3-4 defa okuyorum. Yine de sizi okuyayım, belki siz anlarsınız. Rahmetli annemin sözüydü diyor. Veresici geldi, alasım geldi, alasıcı geldi, ölesim geldi demiş. Bize arayayım, dinleyicimizi arayayım, bizi bir açıklasın. Ben anlamadım çünkü. Anladım ama anlatacak kadar anlamadım. Aslında biraz anladım.

0: Dinleyicimizi bir arayalım bakalım. Fatih Yaşar mı? Doğru mu okuyorum? Herhalde doğru okuyorum. İnşallah müsaittir de kendisi açıklar. Veresici geldi, alasım geldi. He.
1: Bir arayalım bakalım.
0: Tamam. Radyoyu tamam. Kapatalım Fatih Beyciğim. Radyoyu kapatalım hemen.
2: Radyoyu kapattım evet.
0: Sizi arayınca anladım sözü biliyor musunuz? He, veresici doğru. Geldi, alasım geldi. Yani onun veresi vardı, aldım. Fakat benden bana verdiğini almaya geldi, ölesim geldi ya diyor.
2: Öyle diyordur rahmetli annem aslında. Hani lüzumsuz alışveriş tamam. Yapmayın. Hani veresiye verirler ya.
0: Hmm.
2: Lüzumsuz almayın. Onu ödemekte zorlanırsınız anlamında söylüyordu.
0: Ödeme zamanı geldi mi ölesiniz gelir diyor yani.
2: Evet yani kredi kartı gibi düşünelim.
0: Seni aradığımda anladım biliyor musun? Ama 6 kere falan okudum yani ondan sonra anladım. Güzelmiş.
2: Okuduğun için çok teşekkür ederim. Efendim, çok mutlu oldum aradığınızda.
0: Estağfurullah. Annenizin bu güzel sözünü burada yayında söylemiş olduk. Bir hatıra, bir anı bırakmış olduk geri. İsmi neydi kendisinin?
2: Emine.
0: Emine Hanım, mekanı cennet olsun inşallah efendim.
2: Amin, amin cümlemizin inşallah.
0: Var mıydı böyle sözleri, hatırlıyor musunuz annenizin sözlerini?
2: Ya çok onlardan biri belli. Yolda gelirken düşünüyorum, ilk aklıma bu geldi ya, bir sürü söylüyordu ve...
0: Rahmet istedi bak, Allah rahmet eylesin.
2: Amin, amin.
0: Rahmet istedi valla. Bizde öyle de bir inanış vardır. Aramızda olmayan birini anınca... Rahmet istedi ya, dilimi sürçünce ya da mesela onun adını söyleyince rahmet istedi denir. Buradan bizi evet. Dinleyen binlerce, milyonlarca insan var. Yurt içi, evet. Yurt dışı. Şu anda bütün dinleyicilerimizden bir Fatiha okumasını isteriz ölmüşlerimize.
2: Amin. Amin, okuyalım inşallah.
0: Peki Fatih Beyciğim, çok öpüyorum. Görüşmek üzere efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Var olun. Hoşçakalın. Kısa bir ara, saat başı sonra buradayız efendim. Ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
9: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Süper Kupa maçlarının tarihleri açıklandı. Yarı final müsabakaları 4 ve 5 Ocak 2027'de, final karşılaşması ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Milli futbolcu Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle A milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceği bildirildi. Beşiktaş'a Vlahovic ve Trossard'dan iyi haber geldi. Tedavisi devam eden iki oyuncunun 11 Ekim'de oynanacak Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor. Eurolig'in ikinci haftasında Beşiktaş bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak. Maç saat 21.05'te başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 58 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Antalya 28, Adana 24, Kayseri 20, Trabzon 19, Erzurum 13 ve Diyarbakır 23 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Vay arkadaş, ne lafmış ya. Şimdi artık bu uyarıyı yapmayacağım ama son bir tane söyleyeyim. Ahmet Bey onu düzeltmiş, göndermiş. Büyüklerimizden duyduğumuz, bizim hoşumuza giden atasözleri, sözler, deyişler, felsefik ifadeler. Yönlendirici, eğlencelik, neyse artık. Sekreterine bağıran çayını kendi alır deyip toparlayalım onu. Ben de seni. Bir tane daha var, o da çok gelmiş. Büyüklerimizin söylediği. Onu da ifade edemeyeceğim ama siz anlayacaksınız, anlayışınıza bırakıyorum. Vücuttan çıkan bir gazla ilgili ve buna gülmekle ilgili. Yani ona gülenin onun kadar aklının olmadı. Bu da çok gelmiş. Büyüklerimiz bunu çok söylüyormuş. Onu anlamış olduk efendim. Annemin sözü, hizmetin dedenin evinde kalsın. Azerbaycan şivesiyle de yazmış. Hizmetin deden evinde kalsın gibi bir şey gelmiş efendim. Zuhal Hanım'ı bir arayacağım. Zuhal Hanım, sizi bir aramak istiyorum efendim. Bu sözün anlamını sizden duymak isteriz. Anlayamadığım sözler için dinleyicilerimizi arıyorum, onu söyleyeyim. O yüzden radyomuzu yattıktan sonra yabancı bir numara arsa açınız efendim, ki muhtemelen sizi biz aramışızdır. Zuhal Hanım açtı bile telefonu. Zuhal Hanımcığım, iyi akşamlar açtı diliyoruz.
1: Evet.
0: Merhabalar efendim. Telefonu yakın, sizi net duyalım.
1: Bir saniye.
0: Tamam.
1: Şeyi aldım, evet.
0: Şahane dinleyicilerim var. Bakın hemen halletti. Kulluğun dediğiniz ne? Hizmetin mi
1: kulluğun
0: demek?
1: Kulluğun deden evinde kalsın.
0: Ne demek kulluğun deden evinde kalsın?
1: Hizmetin babanın evinde kalsın demek yani. Beğenmiyor benim hizmetimi. Kulluğun deden evinde kalsın. Yani gittiğin yere götürme, beğenmezler anlamında.
0: Tamam, bir dakika. Yani o kadar kötüsün ki bu burada kalsın.
1: Aynen. Gideceğin yere götürme, bizi rezil edersin.
0: Rezil edersin. Ay, ben çok beğendim bunu ya. Annenizin sözü mü bu?
1: Yani işte bizim yörede çok kullanılır. Biz Azerbaycan kökenli.
0: Ha, öyle mi?
1: Hemşeri sayılırız Erzurum'da.
0: Çok mutlu oldum sizinle konuştuğuma Zuhal Hanımcığım.
1: Sağ olun.
0: Benim annem de kız arkadaşım hep şey derdi Zuhal Hanım. Eyvah, eyvah, eyvah. Seni biz evlendirince ne yapacağız? Eyvah, eyvah. Derdi, kendince söylenirdi böyle. Ben anlam veremezdim buna hiç Zuhal Hanım. Ne diyor ya bu kadın falan diyordum. Sonra böyle hep şöyle dertleniyordu. Eyvah, bunu geri getirirler. Vallahi bunu geri getirirler.
1: İşte onun gibi bir şey. Işte
0: tam olarak o. Ya onun gibi değil, o yani. Kulluğun deden evinde kalsın demek.
1: Yani bunu işte götürme. Yaptığın işi beğenmiyor senin. Yaptığın işi götürme oraya.
0: Güzel, çok
1: geri
0: beğendim.
1: Getirirler aynı dediği gibi.
0: Çok beğendim. Azerbaycan edebiyatında, atasözlerinde de çok derin manalı sözler vardır. İfadeler vardır. Bilmiyorum okur musunuz, takip eder misiniz ama bizde mesela bir laf vardır. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya. Bir evet. Kedim bile yok, anlıyor musun? Oradaki o bir kedim bile yok, anlıyor musun? Aslında Azerbaycan edebiyatına bir göndermedir.
1: Onu hiç duymamıştım.
0: Evet efendim ya, daha bilmediğiniz neler var. Zuhal Hanım, oraya bir göndermedir o. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Demek Azerbaycan'da kedi yalnızlığı ifade eder. Yani bir kedimle beraberim, yalnızım anlamına gelir. Yani bu ifade mesela bir şiirde, bir düz yazıda kedi ifadesi yalnızlığı simgeler. Orada sanatçı kedim bile yok, o kadar yalnızım,
1: o kadar yalnızım
0: anlamına geliyor. O yüzden anladım. Azerbaycan edebiyatı ve Fars edebiyatı da çok derindir. Derin manaları vardır. Sizin aracınızı almış.
1: Hayran kaldım efendim.
0: Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Biz de

0: Azerbaycan'dan bir dinleyicimizle, yani oranın kökünü barındıran biriyle konuşmaktan mutlu olduk.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler.
1: Görüşürüz. Sağ olun. Sağ
0: olun. Sağ olun. Ya bir dakika abi, şey yazmış bizim nerede, Emre göndermiş, annemin bir lafını yazabilir miyim demiş. Ya Emre, Allah aşkına oğlum, ne kadar diyor ya, ben Emre'yi ben arayayım, bir de Emre'den duyun, Emre'den duyun bu lafı. Bu ne kadar ya, bu kadar derin derin sözlerin içinde Emre'nin yazdığına bak şimdi, bak şimdi Emre telefonu açarsa tabii inşallah, annesinin bir lafı. Benim annemin de böyle bir laf var, olur mu demiş. Şimdi bak bir duyun, olur mu olmaz mı, dinleyici buna karar versin yani. Olur mu olmaz mı? Emre inşallah telefonu açar. Evet.
2: Efendim.
0: Emre Bey iyi akşamlar. Alem FM'den arıyorum.
2: Alo.
0: Emre Bey duyuyor musunuz efendim?
2: Duyuyorum.
0: Tamam.
2: Fatih abi nasılsın?
0: İyiyim de bir dakika şimdi. Annemin bir lafı var, ben de yazabilir miyim demişsin. Yazmışsın. Evet. Oğlum bu ne kadar basit bir laf ya. Bu, sen söyle bu lafı. Ben... Hicap duydum bunu söylemek. Söyler misin bu laf ne bu laf?
2: Abi şimdi benim odam hep dağınık, tamam mı? Annem içeri gidince of bu ne hal be oğlum, her yerde yine ya diye.
0: Ya iyi de oğlum, bu radyo programına yazılır mı bu laf?
2: Ama abi.
0: Diyor ki abi annem odama giriyor, bu ne hal, her yer her yerde. Ne bu, atasözü mü bu şimdi, bu ne bu?
2: Bir şey diyeceğim, annem yaşlanınca mı olacak?
0: İleride olacak ya, şimdi değil.
2: Şimdi tohumlarını atıyor.
0: Doğru. Peki var mı böyle rütüye takılmayacağımız annenizin, babanızın, atanızın sözleri var mı?
2: Abi hep rütüye takılır ya.
0: Babadan, babanın sözleri var mı böyle babanızın?
2: Babamınkiler direkt takılır abi.
0: Oğlum yok mu hiç söyleyeceğim bir şey ya?
2: Yok yani, kedilerle alakalı, leyleklerle alakalı bir sürü şey
0: kedilerle
2: var.
0: Kedilerle olanı ben tahmin ediyorum, vücudunun bir yerine bir şey olduğunda değil mi söylüyor? He?
2: Aynen öyle. Aynen.
0: Leyleklerle ilgili olanı da tahmin ediyorum. Onu da tahmin edebiliyorum. Seni getiren leylekle ilgili bir şey herhalde, değil mi?
2: O da doğru, doğru. Hep böyle. Normal yok. Hep ofansif.
0: Abi hep ofansif şeyler ya. Bir de kendilerine yapıştırıyorlar bu şeylere.
2: Affetmiyorlar abi.
0: Affetmiyorlar. Mesela 50 kuşağı, 60 kuşağı o yıllarda doğmuşları diyelim daha doğrusu. Abi kendine yapıştırıyor. Hay benim elim kırılaydı da benim işte çocukken seni döveydim. Beni de Allah bilmem ne yapmasın falan. Hep ya, kendine yapıştırıyor.
2: Bir de inanılmaz yaratıcılar abi. Ben yiyorum ve şok oluyorum yani. Böyle dumura uğruyorum bir şey dediklerinde böyle. Ama nasıl cevap vereceğim bunu? Şimdi utanıyorum da böyle duyduğumda.
0: Bak. Kalıyorum, kalıyorum. Bir şey diyeceğim. Esma göndermiş. Esma diyor ki babaannemin sözüne bakın diyor. Oklavan var, saçın var. Sana ne ihtiyacım var? Ben mesela. böyle bir laf.
2: Ne kadar iyi.
0: Böyle bir laf.
2: Kediler leylekler havada.
0: Değil mi? dur bakayım, bir iki tane daha okuyayım. Biz dağınıklık, ha bak mesela Tolga diyor ki dağınıklık gördüklerinde it oynamış yonca tarlasına döndü derler diyor, bizde de diyor kalabalık. Yani dur o zaman, bunu dinleyicilerimize de soralım. Böyle odanızın dağınıklığını görünce büyükleriniz size ne diyor, anneniz babanız? Mesela bunu çok beğendim. İt oynamış yonca tarlası. Hiç duydun mu daha önce, bilmiyorum.
2: Abi hiç yonca tarlası da görmüş, şehir çocuğuyum ama tahmin edebiliyorum yani. Muhtemelen eciş bücüş bir sürü şeyin görünüş halinde, bir Türkçe bile konuşamadım şu anda. Öyle düşünüyorum.
0: Bak bir dinleyicimiz diyor ki annemden şöyle bir laf duyuyorum, olur mu demiş. Ellüğün körü. Olur. Ne demek bilmiyorum ama ellüğün körü. Ne demek biliyor musunuz siz Emre Beyciğim? Ellüğün körü.
2: Yok, ilk defa duydum. İlk defa duydum.
0: Evet. Ellüğün körü.
2: Ellüğün.
0: Ben de çok duyuyorum annemden, babamdan duymadım da annemden, babaannemden ellüğün körüyü çok duydum. Ama anlamı nedir hiç ben de bilmiyorum yani.
2: Abi mesela bunlar rütbeye takılıyor mu?
0: Bakacağız. Merak... önümüzdeki günlerde bakacağız. Köpek eniğini yitirse bulamaz. Oğlum bunlar Türk atasözleri, niye takılsın? Bunlar hepimizin kullandığı atasözleri. Evet. Köpek eniğini yitirse bulamaz diyor. Benim odanın kalabalıklığını görse diyor şey. Annem hep böyle söylerdi diyor. Efendim. Başka ne varmış? Bazılarını okumayayım. Odanda 3 yaşında manda bağlasan durmaz.
2: O da var. Köpek bağlasan durmaz.
0: Evet.
2: Köpeği mi aşağılıyor, beni mi aşağılıyor?
0: Dur bakayım. Gara canavar derdi diyor bize, diyor. Gara canavar. Ondan sonra.
2: Evet,
0: O şuradan geçeyim, bir de dur şurada. Oğlum, o kadar çok geliyor ki şu an tıklayamıyorum ya. Ölmüş eşek nallı olur. Oy, bunu okuyamayacağız. Peki, geçtik. İt bağlasan durmaz. Dingo'nun ahırı bizde çok söylenir diyor. Annem.
2: Bizde de var.
0: Evet, o bizde de çok söylenen bir ifadedir. Köpek eniğini yitirse bulamaz, zirve o. Ölü mezar, ölü mezarı çok gelmiş. Ölü mezarı dağınık. Ölü mezarı ne demek le? Canlı mezarı mı var? Vallahi öyle ya, ölü mezarı demiş. Fil yavrusunu kaybetse bulamaz. 50'ün körü ne demek lan hakikaten? Ben de şu an sorguladım demiş. 50'ün körü. Evet, it düşse bir yerini kırar. Şimdi okumayayım oranın ne olduğunu da.
2: Evet, evet, o
0: çok,
2: da var.
0: O, o çok gelmiş efendim. Peki. O da var. O Emre Beyciğim, çok teşekkür ederiz efendim.
2: Ben teşekkür ederim Fatih.
0: Akşar oluyoruz sizlere efendim.

annemin bir lafı vardı diyor, şey anneannemin. Yaptığın balaysa öğrendiğin kendine. Babamın bir lafı var. Öküz otluk yıkılınca doyarmış. Bir gün yatsam son. Yine anlamadığım bir laf mısın? Anlamadım bunu. Giray açıklar mısın bu ne demek? Öküz otluk yıkılınca doyarmış. Sonra birden bire sevgilim gelse bana sarılsa. Dedem damadına yani babama şöyle derdi hep. Elinden kör eşek yem yemez.

0: Merve yazmış. Babaannemin bir lafı vardı diyor. İsle gezersen is, misle gezersen mis kokarsın. Of, mis bir laf. Vallahi çok beğendim. Ya huyundan ya suyundan var ya, o işte o laf aslında esasında.
1: Bir gün yatsam sonra rüyaya dalsam, hiç uyanmasam.
0: Efendim, bugün radyo programını da Özgür Asaf'a armağan ettiğimizi söyleyelim. Yakışıklı dinliyormuş, her gün onu armağan ediyoruz. Özgür, öperiz.
1: Yürüsek sahilde, dolaşsak kırlarda, sonra birden bana o lafı fıstık.
0: Valla annem odayı dağınık gördüğü zaman böyle derin bir söz söylemezdi diyor Kübra. Kapıyı açar bakar, aferin, aferin derdi diyor. O bize yeterdi zaten demiş. Ölünün körü Farsçadan geliyor. Ölünün mezarı demektir diyor. He, şimdi anladık. Teşekkür ederiz efendim. Annem odanın kapısını açıp o dağınıklığı gördüğünde, o bunu ne yapacağız? Bohçayla ilgili bir şey diyormuş. Kübra demiş ki tam o tonlamayla derdi diyor, aferini. Aferin. Aferin. Ben size bir şey demiyorum, aferin. Annem bir işin ucundan tutmamı istediğinde hep şöyle derdi. Yarın bir gün anası yatmış da kızı büyüm... Anası yatmış da kızı büyümüş dedirtme derdi diyor. Ya anaların derdine bak, benim anam da dahil olmak üzere ya. Vallahi billahi hep böyle kızı veririz geri gelir elimizde patlar. Falan gibi böyle bir korkuyla büyütmüşler. Ya işte ne biçim kız yetiştirmiş derlerse. Bak yemek yapamıyor. Bak elinden bir iş gelmiyor. Anası yatmış kızı büyümüş. Bak mesela bunu söyletme diyor. Hep böyle bir korku var yani. Dikkat edin, bir kuşakta böyle yok. Çünkü onlar da öyle büyütülmüşler abi. Ya bu duyguların değişmesi için aman alan alsın, almayan almasın duygusuna geçmemiz için böyle 8-10 kuşak.

0: değişmesi lazım. Yani dövmeli mövmeli anneannelerin olması falan yani. Öyle. Yani anneannelerimizin, babaannelerimizin hepsinin Instagram'ı olduğu zaman bu duygular kalmayacak. Oraya doğru gidiyoruz zaten de. Olsun diye demiyorum. Olunca aranızda olanlar da vardır illaki. Hani mesela babaannem Instagram'dan beni engellemiş bize. Bu diyalogları kuranlar vardır. Aranızda var mı sevgili arkadaşlar? Kısa bir soru da sormuş olayım böylelikle. Böyle dedenizle, babaannenizle, anneannenizle ya da akrabalarınızla sosyal medyada, dijital dünyada karşılaştığınız sorunlar var mı? Engelledi, işte hikayelerime kalp atmıyor falan. Yorum yazıyor falan. Var mı aranızda böyle şeyler? 50'ün körü. Sabah programında Gonca Hanım açıklamıştı diyor geçmiş programlarda. Bülent Bey yazmış. Efendim üstten zaman geçmiş. Bir de Gonca Hanım'ı biz kafadan sildik. Yani çok hatıralarımızda yer edinmiyor. O yüzden unuttuk, kusura bakmayın efendim. Rahmetli annem de yaptım bana ise önemli kendine. Bu çok geldi. Bu çok geldi. Kayınpederim eşimi kızdığında... Evet. Kusura bakmayın, bunu da okuyamıyoruz. Benim babam odayı toplamayınca hep şöyle derdi diyor. Boşuna yaşıyorsun, sırtını kaşıyorsun derdi. Anneannem Twitter açtı. Seni burada yerler deyip sildim. Kadından. He, dur bir dakika, arayayım bir dinleyicimizi, arayayım bir saniye. Bunu aramam lazım. Anneannesinde Twitter olan bir dinleyicimiz, inşallah telefonu açar da kendisinden detayları alırız. İnşallah açar. Evet. Hanımefendiciğim, radyoyu kapatalım çok hızlı.
1: Kapattım, merhabalar.
0: Şahane bir insansınız efendim, merhabalar. Anneannenizin Twitter'ı mı var?
1: Anneannem yanlışlıkla ne olduğunu bilmeden Twitter indirip kendi kendine kaydolmaya çalışmış. Instagram'da
0: nasıl olabilir ya?
1: Facebook'a giriş yapmış. Bakıyor anlamıyor, kurcaladı en son bana gösterdi. Bu ne, ben bunu nasıl kullanacağım? Bir de akraba arıyor.
0: Kız Allah'tan Tinder indirmemiş. Twitter Allah'tan. İndirmiş Allah'tan.
1: Yapabilir, arada kontrol ediyoruz.
0: Bence bir şey söyleyeyim mi? Bir laf var ya hani, isminiz neydi bu arada hanımefendiciğim?
1: Mislina.
0: Mislina Hanımcığım. Hani evet. Böyle söylüyorlar ya, belli bir yaş üstüne sosyal medya yasaklansın diye.
1: Kesinlikle yasaklanmalı.
0: Hani çocukların telefonları kontrol ediliyor ya, ebeveyn kontrollü internet falan gibi. Bak büyükleri de olmalı abi. Kadıncağız Twitter yerine Tinder indirecek, biriyle meçlenecek, görüşecek. Allah korusun kötü niyetli birine denk gelecek. Uğraştır.
1: Biz uğraşacağız sonra bir de.
0: Tabii canım. Yok,
1: bunun karakolu hastanesi.
0: Alo, vatan emniyetten arıyorum Mislina Hanım. Gelir misiniz falan?
1: Allah niye korusun. Anneannenizi Tinder'da bulduk?
0: Ay, ne kadar kötü. Ay gülüyoruz ama Allah korusun kız. Olur mu olur
1: Allah
0: böyle
1: korusun, bir şey. Allah korusun gerçekten.
0: Twitter açtığını gör, şey Twitter açıyor sana, diyor ki ben böyle böyle bir şey açtım diyor. Hı-hı. Ondan sonra sen de ne diyorsun, siliyor musun? Kullanıcı
1: seni yerler adı... dedim burada dedim Instagram'a, böyle senin dedim emekli Facebook'una benzemez dedim. Sildim ben de, ne yapayım?
0: Peki bir şey sorabilir miyim? Kontrol ettin mi telefonu, başka bir şeyler var mı diye?
1: Yok, baktım hiçbir şey yok. Sonra yasakladım zaten. Instagram, Facebook, başka bir şey indirmiyorsun dedim.
0: Ya düşsene, arkadaşların sana geliyor şey diyor. Misline babaannenle meçlendim ya.
1: Falan. Korkunç, rezil oldum.
0: Al rezilliğe bak yani. Çok büyük sıkıntı. Facebook'u evet, var mı peki Facebook'u? Yani.
1: Facebook'u var. Bayağı aktif kullanıyor. Instagram'ı da çok aktif.
0: Onu da Instagram'ı da mı var? Ne diyorsun ya?
1: Bir ara Instagram şifresi vardı bende de. Sonra bir özel hayat... Gizlilik falan dedi.
0: Sakın ha, evet. Aman DM'e falan girersin. Babaannenin DM'ine bakarsın yazışmalarına. Olmaz. Hoş yok. KVKK gereği yani kadın doğru söylemiş. Yani suç işlemiş olursun.
1: Değil mi, doğru?
0: Aman ha, ciddi suç bak. Hapis cezası var bunun yani. Dikkat et ama. Evet. Anneannem Twitter açtı. Annene söyledin mi?
1: Yok. Söyleyemedim. Dedeme söyler diye. Ben de anlama. Hiçbir şeyden çok yanlış yerlere gidebilir bu konu.
0: Ya var ya
1: sizin... Ben usulca sildim ve sustum.
0: Sizin hem çok eğlenceli bir yere benziyor belli ki.
1: Kesinlikle öyledir.
0: Peki dedem bir şeyler yapıyor olabilir mi? Dedende de bir şeyler vardır belki.
1: Dedem tuşlu telefondan devam ediyor. Sadece şey. Haber izler, maç izler, başka hiçbir şey bilmez.
0: Ha, tamam.
1: Ama anneannem tam tersidir. Her şeyi takip eder ve çok da teknolojik.

0: Anneannen işte her şeyi takip etmesin.
1: Engel olmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
0: Ona ne yap biliyor musun? Ebeveyn kontrolü internet var. Böyle izin verdiğin sitelere girebiliyor sadece. Onu vereceksin. Ondan sonra şey yapmayacak.
1: Onu çözer.
0: Hadi ya.
1: Kadın Twitter açmış diyorum.
0: Gerçi kadın Twitter açmış kadına biz burada önlem almaya çalışıyoruz. Bir de yasaklar daha cezbedici olur ya. İyice onu şey yapar, delirtir.
1: İyice
0: yani.
1: Meraklanır bu sefer. Sen bana bunu yasakladıysan kesin burası güzel bir
0: yerler. Kesin güzeldir diye. Peki. Siz arabadasınız galiba.
1: Evet.
0: Evet, canımsınız. Telefon açtığınız için çok teşekkür ederiz. Alkışlarla
1: uğurluyoruz. Ben teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Sticker göndereyim mi size, ister miyiz?
1: Çok sevinirim.
0: Ne demek efendim, gönderdik. Selam
1: çok
0: ederiz.
1: Çok sevinirim. Baba, teşekkür
0: anneannenizin ederim. Ellerinden öpürüz. Görüşmek üzere.
1: Anneanneme de sticker vereceğim.
0: Tamam, hadi bay bay.

0: Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Annenizin, babanızın, anneannenizin, dedenizin, babaannenizin sözleri. Duyduğunuz zaman sizi böyle içinizi gıcıklayan, vay ya böyle bir sözü vardı dediğiniz laflar var mı diye konuyu açtık ilk. Şimdi şeyi konuştuk, anneannenizin, dedenizin Twitter'ı, Facebook'u var mı diye. Ulan bayağı insanın da varmış ya. Annem de Facebook markette gördüğü 1 lira olan şeyleri bunu al bana diyordu. Onun öyle olmadığını anlatmak biraz zordu ama Facebook market nedir ya? Facebook market. Öyle bir şey mi varmış Facebook'ta? Benim Facebook'um olmadığı için bilemedim. Dedem derdi ki kendi ilacı olsa kendi başına sürermiş. Geçtik. Efendim. Ya Kadir Allah aşkına bu nasıl bir istek ya? Televizyonda dansöz çıkınca rahmetli babaannem şey derdi. Tahtaya gelesiceler derdi diyor rahmetli babaannem. Bir de Kadir şöyle yazmış. Sticker verirsen mezar taşına yapıştıracağım. Babaannemin lafıdır. Bize kızınca şeytan olsa sizi cami avlusuna bırakır derdi. Kuzey Marmara'da İstanbul yönünde İzmit'teki tünellerden geçerken Alem FM bir anda Ordu FM'e dönüyor demiş efendim. Şöyle oluyor, ben onu hemen açıklayayım. Şimdi sevgili dinleyenler, bazı arabalarda mesela İstanbul'da Alem FM'in frekansı 89.2. Bu sadece bizim başımıza geliyor olarak anlatmıyorum bunu. Diğer radyolarda da bu yaşanıyor. Bu bizim ile ilgili bir şey değil. Bu neyle ilgili bir şey? Bu arabanızla ilgili bir durum. Şimdi siz İstanbul'da 89.2'den Alem FM'i dinlediniz. Sonra başka şehre gittiniz. Alem FM'in olmadığı bir şehir. Orada da Alem FM orada varsa sizi RDS'den otomatik bulur. O başka bir şey. Sizin aramanıza gerek yok. Ama Alem FM'in olmadığı bir yere gittiniz. Orada aynı frekanstan başka radyo yayın yapıyorsa onun logosunu kaydediyor. Bazı arabaların böyle yazılımsal bir sorunu var. Güncellemiyor. Bu arabanızla ilgili bir şey yani. Radyolarla ilgili bir şey değil. Bu sıkıntı arada gelir böyle bazen. Çok nadir de olsa senede bir iki. Bunun sebebini de ben buradan söylemiş olayım. Efendim. Sen bizim arabamıza dandik mi diyorsun demiş. Yok yok yahu. Bazı arabalarda böyle yazılım hatası oluyor. Maalesef oluyor. Babaannemin bir lafı var diyor. Aspirin kadar tesirim yok. Yani sözümü dinlemiyorsunuz anlamında. Peki Ayşenur doğru yol yazmış. Abi bizim baba tarafı Artvin'de, anne tarafı Erzurum'da. Herkes akraba. Bayramda seyranda bir araya gelince 30 kişi bir odada bağırarak konuşuyorlar. Kimse de yanındakiyle konuşmaz. Hep ya bizde de öyle biliyor musun? Hep en iyi anlaşanlar karşılıklı oturuyor. Odanın bir yerinde oturuyor. Diğer köşesinde öbürü oturuyor. Ya şu iyi anlaşanlar bir yan yana otursun ya, kurban olayım ya. Bak Oğuzhan da onu yazmış. Herkes kendini en uzaktakiyle bağırışıyor. Hal böyle olunca Instagram'a post atıyorum. Bağırmadıkları için yorumları büyük harflerle yapıyorlar Instagram'a diyor. Bıktım usandım demiş Oğuzhan mesela. Bir dakika Oğuzhan tam benim kitleden. Çünkü ben de bunlarla çok şey yapıyorum. Sorun yaşıyorum akrabalarla. Bağırarak konuşan akraba terörü diye bir şey maalesef var. Bizimkiler de çok bağırarak konuşuyorlar.
1: Efendim abi.
0: Oğuzhan'cığım derdini o kadar iyi anlıyorum ki. Sesindeki o kekremsi hüznü almak için aradım seni.
1: Teşekkür ederim abi, iyi yaptın. Senin de, sen de Erzurumlusun, ben de anne tarafından Erzurumlu,
0: evet.
1: Baba tarafı Artvinli.
0: Bağıra bağıra konu. Bunlar niye bağırıyorlar abi? Ben de anlamıyorum.
1: Abi, herkes çığlık çığlığa bağırma da değil yani. Mesela bizim ekip komple göl başında yaşıyor. Bir de herkes herkesle akraba, enteresan bir şekilde.
0: Evet, ama evet.
1: Nasıl bir ponzi vardıysa. Yani şey, dediğin gibi şimdi 30 kişi bir odadayız. Zaten küçücük şey ev. Birbirleriyle konuşmak isteyenler hep köşeden köşeye birbirlerine bağırıyorlar.
0: Ve en böyle... çok konuşanı sülalenin, evet. Bizde halamlar. Hala
1: ben diyecektim. Benim de o Instagram'a
0: hala mı?
1: Şey yapanlar, evet evet, böyle mesela bir şey atıyoruz. Hayırlı olsun canım, yani böyle o tonlamadan şey yazdı.
0: Caps lock açık.
1: Böyle bağırmasını anlıyorsun, anladın mı? Yani halam yine bir köşeden bana bağırıyor hayırlı olsun diye yani.
0: Ya kurban olayım sevgili akrabalar, özellikle halalar. Allah aşkına halalar bir bağırmayın ya, kurban olayım ya. Bir de büyümüşsünüz, saygısızlık da etmek istemiyoruz ama şu büyük büyük bağıra bağıra konuşmanın alemi yok, bu bir. İkincisi bizde şu bağırarak konuşmanın dışında şunu da bir çözmek gerekir. Bağırınca haklı olma içgüdüsü var ya, hani bağırdım ve haklıyım. Abi, bunu biz öğreniyoruz işte, sizin yüzünüzden öyle zannediyoruz.
1: Bu öyle bir şey değil ya Fatih abi. Bu bağırınca haklı olma değil, bu bir şey. Destur, bu bir yaşam biçimi bizimkiler için.
0: Ya ben yani, bizimkileri izledim ya, en çok bağıranın sözünü dinliyorlar zannettiğim için küçüklüğümden beri. Bağırınca haklı olduğumu zannediyorum. Sonra kendi kendime telkinler verdim. Ne yapıyorsun dedim ya, bağırınca haklı değilsin dedim. Kendi kendime öğrettim yani, buradan onu söylemiş olayım. Bağırınca haklı olmuyorsunuz, en ya çok da dinlenmiyorsunuz.
1: Baş ağrısı, sen de abi baş ağrısından kırılmıyor musun oradan çıktıktan sonra? Ben arabaya biniyorum böyle şey gibi, ben de eve giderken bu Behlül gibi arabada bağıra bağıra gitmek istiyorum. Ben, lan nereden çıktım ben, ne yaşadım ben diye yani. O kadar baş ağrısı, o kadar stres, çıldırıyorum yani.
0: Bak şimdi,
1: hepsini seviyorum ayrı ayrı da.
0: Biz bir karşıma şöyle videolar çıkıyor. İşte karşı tarafın sizi dinlemesi için işte mesela topluluğa seslenirken, bir toplantıda konuşurken falan. Yani karşı tarafın sizi dinlemesi için çok optimum bir ses seviyesi bulun. Çok bağırmayın. Çok alçak sesli de olmayın. Sizi duymaları için çaba sarf etsinler falan gibi videolar çıkıyor önüme. Hı hı. Abi onları gördüğüm zaman işte direkt o bizim...
1: Halan geliyor değil mi? He
0: he, halamlar geliyor. Lan şu videoyu bunlara mı göndersem acaba? Peki. Oğuzhan çok teşekkür ederiz. Selam ederiz akrabalarına.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Var olun kardeşim, görüşürüz. Eyvallah. Eskiden babaannem Facebook'tan yazardı. Paylaştığım şeylerin altına, yavrum nasılsın? Baban beni arasın. Babaannem yazardı diyor böyle şeyler diyor Facebook'tan diyor. Peki hadi kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak, ekspertise
1: Dino Dileg. Ütü deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
2: Ekspertise Dino Dileg. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: mu? Şovun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedemin bir lafı vardı diyor, onu söyleyeyim size demiş. Evin iti elin atından iyidir. Dikkat ediniz mi? Bugün gelen sözlerin birçoğu %90'ından fazlası, hatta öyle söyleyeyim. Hep böyle kendi malın başkasının malından iyidir. Sana ait olsun, az olsun filan gibi. Hani aza tamah etmekle ilgili, çok da gözün olmasın, boş ver gibi. Emanet malın canı az olur gibi falan. Yani başka şeylere tamah etme. Sende varsa yeter gibi bir öğretici bir tarafı vardı bugünkülerin. Hakikaten anneanne, babaanne, dede sözlerini dinleyerek insan hayatını kılçıksız yaşayabilir. Vallahi bak. Çünkü zaten yaşamışlar, tecrübe etmişler, öğretmişler. Gerisinin çok bir önemi kalmıyor yani. Onlar düşünmüşler zaten oluyor. Zalim. Aval aval gezerken annem gördüğünde ne gözüyorsun ortalıkta, hakkını alamamış kemençeci gibi. Derdi diyor. Bir dakika ya, bu çok güzelmiş hakikaten. Hakkını alamamış kemençeci. Bak, ilk defa duyduğum bir şeydi bu. Yavuz'u aradım şu an, kulağımda çalıyor. Kasaba yalvaracağına bacağından et kes. Lafa bak abi. Duydunuz mu böyle bir laf daha önce be? İlk defa duyuyorum. Yavuz geldi galiba. Yavuz'cum iyi akşamlar diliyoruz. Orada mıyız?
1: Evet evet Fatih Bey, buyurun.
0: Merhabalar. Efendim, yazdığınız lafı çok beğendik de o yüzden aradık sizi.
1: Buyurun.
0: Bir kere de siz söyler misiniz rica etsem?
1: Ne geziyorsun ortada, hakkını alamamış kemençeci gibi.
0: Karadenizli herhalde değil mi? Şeyimiz.
1: Kesinlikle Karadenizli. Bir... Özünde Karadenizli, öyle söyleyeyim.
0: Normalde nereli? Kastamonulu mu? Nereli?
1: Yani sapına kadar Karadenizli. Hiçbir şey yok. Falsosu yok.
0: Falsosu
1: yani.
0: Yok. Abi hakkını alamamış kemençeci ne demek ya? Ben ilk defa duydum. İlk defa duyduğum bir şeydir ya. Hakkını ya alamamış şimdi... bakkalı anlarım. Hakkını alamamış bakkal. Hakkını ya alamamış işçi falan da.
1: Ya kesinlikle, ya ben de ilk duyduğumda anlamamıştım ama şimdi düğünlerde ortaya böyle Karadeniz düğünlerinde genelde kemençeci gelir, böyle öğrenin işte ünlü kemençecilerinden biri gelir. Ortalıkta kemençeyle insanları coşturur. İnsanlar da kendini oyuna verdiği zaman adama işte ne bileyim hani böyle davulcuya para atarsınız bir şey olur ya.
0: Tamam şimdi
1: alamaz bunu. Ortalıkta dolanır durur para toplamak için.
0: Onu söylüyor yani, hakkını alamamış evet. Kemençeci yeteri kadar bahşiş alamamış kemençeci anlamında. Güzel, çok sevdik efendim. Kim söylüyordu bunu? Anneniz mi söylüyordu?
1: Annem söylüyor.
0: Ellerinden öpün lütfen kendisini.
1: Baş üstüne.
0: Yavuzcuğum çok öpüyoruz.
1: İyi akşamlar diyorum Fatih Bey.
0: Çok havada bitirdik gibi oldu değil mi? Yani devam edecekmişiz vallahi gibi yani... oldu. Bana da öyle geldi lan bir anda. Niye öyle oldu?
1: Hiç bilmiyorum ki, ben tamamen sizin kontrolünüzdeyim.
0: Sanki böyle daha bir konuşurmuşuz gibi 20 dakika daha gibi geldi ama ne bileyim, bir anda bitirmek de gerekiyor ya, gibi de geldi.
1: Şey yapalım isterseniz, siz yayından sonra arayın bir sabah kadar.
0: Sabah kadar. Annenize selamlar o zaman, çok öpüyorum, görüşmek üzere.

0: efendim.
1: Baş üstüne
0: var görüşürüz. Olun. Eyvallah. Hafta içi her gün dinle. 18'den. Abi ben bu lafı çok sevdim ya. Kasaba yalvaracağına bacağından et kes. Yani müthiş. Şimdi programın sonunda gelmişken sizden bir ricam var sevgili dinleyenler. Programın başından beri dinleyen bir kitle var. Böyle hiç kaçırmayan, başından 18'den sonuna kadar takip eden, dinleyen bir kitle var. Onlardan özellikle istiyorum ama arada bir yerde yakalamış olanlardan da isterim elbette. Hiç duymadığınız, bugün ilginizi çeken, vay be böyle bir laf varmış abi dediğiniz, bugün programda duyduğunuz bir söz oldu mu? Bugün programda duyduğunuz bir atasözü, bir büyük sözü, bir atanın ağzından çıkmış özdeyiş deyim var mı? Bana bir yazmanızı isteriz efendim. Bugünün favori sözünü de bulalım, bari öyle kapatalım, tamamlamış olalım. Ya şunu duydum programda bugün, çok şaşırdım ya, var mıymış böyle bir laf dediğiniz, ilginizi çeken, mesela benimkisi bu abi. Kasaba yalvaracağının bacağından et kes. Müthiş. Bir sürü şey anlatıyor. Varsa bana bir yazar mısınız efendim, rica ediyorum. Varsa bir yazar mısınız? Şimdi birazdan akmaya başlar illaki. İt atar şahin kapar. Bu çok geldi. Yani senin beğenmediğini gider başkası alır kullanır diyor. O anlama geliyor. Az önceki işte demiş efendim. Şeyini alamamış kemençeci. Hakkını alamamış kemençeci. Annesi yatmış kızı büyütmüş. Annesi yatmış kızı büyümüş. Azerbaycan kökenli ablanın sözü aklımda kaldı diyor. Kendi lehçesiyle hizmetini evde bırak. Sözü. Davetsiz düğüne dondurmacı gider. Bu. İt ite it kuyruğuna.

Etimi keserim kasaba minnet etmem. Babaannemin sözü. Kulluğunu dedenin evine koy. İşte o bağlanan hanımefendi vardı ya, Azerbaycan kökenli diye. O ablanın sözünü çok beğenmiş dinleyicilerimiz efendim. Favori söz o diyebiliriz. Bugünün sözü o diyebiliriz.

0: Benim programda hoşuma giden söz, evin iti elin atından iyidir. Azın çok olduğunu yok bilir. Ulan ne güzel sözmüş be. Peki kısa bir ara, aradan sonra final için, veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler. Eğer sürem kalırsa son şarkıyı çalarım.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
8: Ekspertise Dino bile.
7: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
8: Ekspertise Dino bile.
7: Trafik akar, fix deep akmaz. Yağmurda terde, fix deep

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Veda ediyoruz efendim, çok teşekkür ederim. Bizim Elif demiş ki gerçekten düğündeymişim gibi hissettim diyor, şu fon var ya da kullandığım fon. Hem de kolonun yanındaymışım gibi. Öyle mi geldi Elif? Ne oldu kız? O bir de baslar gelir ya sadece, biliyorsun düğünde öyle bir yere oturursun ki enstrümanistler orada çalar bağlamayı, davulu bilmem neyi. Sen sadece bas frekansları duyuyorsun, o davul mavulu diyorsun. Sanatçı orada okuyor mesela, şarkıcı okuyorsa tizler yok. Hep öyle olur abi. Niye düğünde böyle tam net duyduğum, müziği net duyduğum bir yer ki genelde yoktur. Ama düğünde bir herkesin bir favori oturma yeri vardı. Nerede oturuyor? Yeni sorumuz yükleniyor. Düğünde nerede oturmayı seversiniz efendim? Ben sol arka. Son arka böyle boş masa. En böyle kuytuya, oraya saklanacaksın. En güzel. Bazısı gider böyle en öne oturur falan böyle. Dibine oturur şeyin falan. Nasıl yapıyorlar onu anlamıyorum ya. Kafan şişer orada ya. Bir de dışarı çıkman gerekiyor. Kapıya yakın olmak her zaman iyidir yani diye düşünüyorum. Peki efendim, hepinize çok teşekkür ederiz. Bilin bakalım ne oldu? Süre yetmedi. Son şarkıyı çalamıyoruz. Veda ediyoruz. Saat 22'de bizim Serdar var. Serdar'ı kaçırmayınız efendim. Saat 22'de. Şevval nerede? Şevval nerede? Şevval kızımız hasta. Programın sonunda açanlar için söyleyelim. Hasta derken yani ayağı alçıda, bir yerini kırmadı merak etmeyin. Bir önlem olarak alçıyı aldılar. Ama durumu iyi. Bir aksilik olması haftaya bizimle beraber olur inşallah. Ben gidiyorum. Yarın sabah 7'de tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılıyorum. Yarın sabah 7'de
0: Kafa Açan Uzman
1: isimli radyo şovunu sunmak için burada olacağız. Sizden ricam şu, aranızdan 5 dinleyiciye sticker vereceğiz. WhatsApp'tan bana bir şey göndermenizi isteyeceğim. O da şu, Alem FM uygulamasının telefonunuzda olduğuna dair bir görsel. Bu kadar. Saat 8'e kadar vaktiniz var, 20'ye kadar. Yani yaklaşık olarak 4 dakikanız var. 4 dakika içinde hızlıca uygulama yoksa indirin, screenshot'ını bize gönderin efendim. İçinde stickerların olduğu bir paket gönderiyoruz size. 6-7 sayfa sticker var. Alem FM logoları var, programcıların sözlerinin olduğu stickerlar var filan. Bize gönderiniz efendim. 536-901-8902. Çok eğlendim sayenizde. Bir aksilik olmasa yarın sabah beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan

0: 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem. Tüm alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: lazım.
1: Recep abi, güldüren bir ifade var mı senin, böyle komik güldüren ifadeler? Bir sürü geldi gerçi ama endoplazmik retikulum mesela demiş. Beni çok güldürüyor. Beni de güldür bu ifade. Bak, biz endoplazmik retikulum dedik, dinleyicilerimiz de ondan yürümüşler tabii. Mesela Golgi aygıtı. Biliyor musunuz efendim Golgi aygıtı ne Recep Bey? Mesela ben size söyleyeyim, insan vücuduyla alakalı komik ifadelerden birini daha söyleyeyim. Leğen kemiği abi. Leğen kemiği ne biliyor musunuz? Leğen kemiği sağdaki kemik işte, leğen kemiği. Şöyle söyle bakayım.
2: Çekiç kemiği.
1: Çekiç kemiği yok. Çekiç örs üzengi var. Recep abi, var mı bir tane daha bir organ şeyi?
0: En çok kullandığımız.
1: Bekle bir dakika, yanına tamam. Selçuk geldi. Selçuk, orada mısın?
0: Evet, buradayım.
1: Evet, buradayım. Hayvan herif, yarım saattir bekliyorum. Niye beni bekletiyorsun dedi. Resmen öyle dedi.
0: Daha çektim, bekliyorum.
1: Selçuk abi, vücudumuzu tanıyalım, oynuyoruz.
0: Direkt aklıma geleni söylüyorum.
1: Söyle.
0: Gırtlak.
1: Gırtlak ne işe yarar?
0: Yutak işlemi görür.
1: Gırtlak butlan mıydı o? Neydi o? Gırtlak.
0: Evet, aynen öyle.
1: Sor bakalım.
2: Al yuvar nedir?
1: Ha, çok iyi. Recep abi, al yuvar nedir?
0: Kandaki kırmızı rengi veren bağır acı.
1: Saçmalama, o meyve suyu bir kere.
2: O işte kandaki.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökal. Bendeniz Serdar Gökal. Sevgili dinleyenler.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsa ile beraber geldim. Kastamonu, Taşköprü, Samırsa ile beraber geldim. Kilo 300.
0: Herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilesi de bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Bakalım 22 mesajı neymiş? 22 mesajının raconu şu. Saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde yazmanız lazım değerli dinleyenlerim. Tam 22 çift sıfırı sevgili dinleyenlerim. Hani merhaba Serdar falan filan falan filan. Bugünkü yayın şuna buna buna falan filana gelsin sevgili dinleyenlerim. Oo, bizim evden de dinleniyormuşuz. Zaten Sibelcan çalıyoruz yani. Hadi bakalım. Merhaba bizim ev.

Selam, bugünkü yayın köylülere gelebilir mi demiş efendim. Ama hangi köy? Hemşeriler mi? O zaman şöyle yapalım. Eğer bugünkü yayın köylülere gelirse herkesin kendi köylüsüne gelmiş olsun. Olur mu? Adem bir bak bakayım. Aa, Adem beni andı ya. Pardon. Hüseyin bir bak bakayım. Bugünkü yayın köylülere gelebiliyor mu? Bizim köye de selam ederim. Benim köyüm de Şişli. Şişli'ye de selam ederim sevgili dinleyenler. Evet, bir bak bakayım kardeşim. Köylülere armağan edebiliyor muyuz? Armağan edebiliyor muyuz? O arada ben de vereyim coşkuyu. Nereden? Şuradan galiba değil mi? Şöyle yaparsak. Evet, hadi bakalım. Hüseyin bir kontrol etsin. Hüsü. Bir kontrol etsin.

Yok, etkisi yok be. Vallahi ya, etkisi yok ya. Evet. Hüseyin yazmış, köylülere gelebilir diye. Hangi köyü bilmem. Sizin köyünüze gelsin sevgili dinleyenler. 536-901-8902. 536-901-8902. Aysel, burada mısın Aysel? Bir dakikan var. Bir dakikan.

0: Yayın kime geldi? Yayın köylülere geldi. Hangi köydenseniz oraya geldi sevgili dinleyenler. Bakayım Aysel burada mı?
1: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 başı 536. Az daha 3-4 numarayı harmanlayıp söyleyecektim ya. Vallahi billahi. Konu nedir diyenler var. Sevgili dinleyenlerim, konu ne biliyor musunuz? Hep beni bulur dediğiniz şeylerle başlıyoruz. Sonrasına bakacağız. Hep beni bulur dediğiniz şeylerle başlıyor. Bu dünyada hep sizi ne bulur? Hep beni bulur dediğiniz şeyler. En güzellere, en mizahilere, en falanlara, en filanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim.

Markette sorumlu kasa hep beni bulur ya. Benden önceki ürün iade hep beni bulur ya. Benden önceki ürün iade eder ya fiş biter. Morali bozuk kasiyer de hep bana üf püf yafa yafa iş yapan filan. O bana da denk geliyor ya. Ve o bana da denk geliyor Allah. Merhaba. Dolandırıcılar hep beni buluyor. Şimdiye kadar nasiplenemediler ama şükür demiş efendim. Hadi bakalım. Verdiğim değeri harcayanlar hep beni bulur. Vermeyin efendim. Deliler, şizofreniler, sapıklar hep beni bulur demiş efendim. Geçmiş olsun.

Abi her zaman Nizami'ye en kuytu köşeye park ederim. Hep de derim ki inşallah birisi önüme bırakmaz aracı. Hep de bana denk geliyor. Her zaman önümde bir araç oluyor ve araçta numara asla.

Kastamonu'dan selamlar baba. Selamlar abi. Selamlar. Bandırma Çalıköy'üne bir selam gönderir misin Serdar buradan? Madem konu köyden açıldı. Selam olsun efendim Bandırma Çalıköy'üne. Merhabalar. Barış abi yazmış. 29 yaşındaymış. Aralıksız takip ediyormuş. Sizden de razı olsun Barış abi. Selam ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Hep bizi borç bulur. Bütün sıkıntılı kadınlar beni bulur demiş efendim.

Bu dünyada arayan hep beni bulur. Bu zamana kadar hiçbir şeyden kaçamadım demiş efendim. Geçmiş olsun. Kazık yemek hep beni bulur. Her konuyla alakası var yok olarak ne diyorsunuz abi, ben anlamadım. Bir dakika abi, yemek siparişi götürdüm. Diğer. Ha, bahşiş vermemiş de lüks bir yere gitmişler, bahşiş vermemiş. Onu yazmış. Biraz önce yemek siparişi götürdüm. Lüks ve büyük bir villa. Ankara'dan. Elit bir yer. İnanır mısın, vallahi billahi 5 lira bahşiş verdi. Kusura bakmayın, bozuk yok dedi. Ben de bahşiş kabul etmiyorum dedim. Sence iyi mi dedim. Ver bozayım diyeydin.

Bazen olmuyor ama bizi nakit para taşımamaya alışırlar. Ha, parasız da alışırlar diyeceğim. O evet, o daha doğru. Yani. Bu daha doğru. Parasızla. Hani nakit yok eşittir para yok yani. Karttan harca. Maaş yatsın direkt karta gitsin. Sen hiç görme bile yani. Görme bu yani. Nerede bakıma muhtaç bir hayvan var. Kedisinden kirpisine gelir beni bulur. Şu anda ev hayvanat bahçesi gibi. 11 kedi var. Bu kediler evin içinde bakıyorum. Dışarıya bırakmıyorum. Evin bahçesinde de 3 tane köpeğim var. Allah tuttuğunuz altın etsin abicim. Uyuşuk insanlar hep beni bulur. İlerlemeyen şerit hep beni bulur. Öf pöf abi demiş efendim. Kasadan bana fotoğraf göndermiş. Kasadan. Öf pöf abi. Kadir Bey galiba değil mi? Evet Kadir Bey. Hırsızlar hep beni buluyor. Mesela canımın çok istediği bir yiyecek oluyor. Normalde markette her zaman var olan bir şey ama benim canım istediği zaman olmuyor nedense. Olmuyor, olmuyor, olmuyor diyoruz. Boğaza geri dönüyoruz. Yanlış numaralar hep beni buluyor. Gecenin üçünde arayıp Ahmet neredesin diye bağırıyor. Ben Ahmet değilim deyince affedersin yanlış numara deyip yüzüme kapatıyor demiş efendim. Bende de öyle. Herif 8 kere aramış. Arıyorum yanlış oldu diyor. 8 kere aramış öyle diyor yani. Süper, süper. Yılda 12 kere araba yıkarım. Benzinlikte arıza 10 kere bana denk geliyor. Tabanca elimde kala kalıyorum.

Abi merhaba. Şerefli Koçhisar, sağlıkçıyız. Nöbette seni dinliyoruz. Bir selam gönderir misin? Selamlar abicim. Kolaylıklar diliyorum. Nasılsınız? Özellikle akşam ve uzun yollarda çakma xenon, sis farları ya da sözde led farları uzun açmış, kısa kısmayan, babasının yoluymuş gibi davranan bip hep benim olur demiş efendim. Yok canım, o her yerde var, bizi de buluyor, merak etme o yani. Onda sadece sen değil yani, merak etme.

0: çayım.
1: Taksiye bindiğimde hep şoför değişimi bana denk geliyor. İyi niyetimden dolandırıcılar beni bulur. Ben müşteriyle ilgilenirken hep tuvalet dolu mu diye soranlar beni buluyor demiş. Tuvalet dolu. Aa merhabalar, tuvalet dolu mu acaba? Benzincilerdeki arkadaşlar uyuz oluyor bunu. Hiç benzin falan almadan direkt benzinci tuvalet olarak kullananlar var ya. Hani. Uyuz oluyorlar, haberiniz olsun.

Cavit yazmış. Sıkıntılı kadınlar. Ya Cavit sen yani samimi yazıyorsun. Sen normal bir insan değilsin ki. Normal bir insan arayasın. Yani Allah aşkına ya. Aşk geçici bir arzumu. Güzel günlerin, mutlu sözlerin. Trabzon'dan bir isteğin var mı? İstanbul'a geleceğim. Estağfurullah. Canınızın sağlığı. Sağ salim gelin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Beni başka radyocularla karıştırmayın. Sağ salim gelin. O kadar. Yeterli. Bizim Eko yazmış. Ben kullanıyorum valla. Uyuz olan gelsin yüzüme uyuz olsun demiş. Eko sen zaten cins bir adam olduğun için sorun yok. Sen hani ben bir tane insan görmedim ki kendim de dahil buna gece yaşayıp cins olmasın. Biz normal insanlar değil. Biz cinsiz. Kedi gibiyiz hani cins kedi diyorlar ya. Biz öyleyiz yani. Öyle insanlarız biz. Eşimle oğlum tartışır kavga ederler. Triplerini ben çekerim. Sıkıntıları beni bulur.

Hay ağzını öpeyim ya. Hiçbir şey sormadan etmeden sadece gidip tuvalet olarak kullananlar oluyor abi demiş efendim. Sen yine de öpme ağzımı da. Biliyorum, bakışlardan anlıyorum. Bakışlardan anlıyorum mesela. Benzinciyle hiçbir şey almadan, marketten hiçbir şey almadan, saati bile sormadan, selam bile vermeden. Hani girip direkt tuvaleti kullananlar var ya onlar. Evet onlar şey. Biraz. Onlara biraz gıcık olunuyor, tutuluyor yani onlar. Sonra dur bakalım. Sonra dur bakayım. Başka. Antin kuntin işler hep beni bulur. Yol kenarında karanlığa martı koymuşlar. Yan aynayı Mert'i ben de hayvan zannettim, özür diliyorum ya, pardon. Şimdi ismini de geçirdik, yoksa benim de onlarla alakalı söyleyeceğim birçok şey var ama hani ismini de geçirdik ya, söylemeyelim. Ya bu çevre yolunun falan kenarında bunları, bu böyle skuterları, elektrikli skuterları nasıl bırakıyorlar? Çevre yolunun kenara nasıl oluyor mesela? Atıyorum mesela şeyden çıkacağım. Adliyenin oradan çıkacağım. Direkt D100'e bağlı. D100'ün kenarı emniyet şeridine bırakmış. Bunları hani bir yere bırakacağın zaman fotoğrafını çekip, ben hiç kullanmadım bilmiyorum. Fotoğrafını çekip uygulamaya yüklüyorsun. Uygunsa buraya bırak demiyor mu uygulama? Ha, çevre yolunun kenarında, paralı yol girişlerinde falan bunlar. Nasıl duruyor bunlar böyle? Doğalgaz borusuna bağlamıştı bir tanesi. Bunu daha önce paylaşmıştım biliyorsunuz. Doğalgaz borusuna. Nefret ettim, ne sen... İndiler, kestiler, attılar. Bu kadar. Olacağı budur yani. El alemin kapısının önüne doğalgaz borusuna bağlatırsan ela iner, keser, atar. Bu kadar yani. Bu. Ama o galiba şey de olabilir. Özel birinin de olabilir o. Birine gelmiş öyle mi bağlamış, ne olmuş ya da paralı mıydı bilmiyorum. Yani hiç şey yapamam, bilemedim şu an.

Abi benzinci ve AVM tuvaletleri dışarıda candır. Hem temiz hem bedava. Ben birkaç çeşit insan gözlemledim. Ben benzinci diyorum mesela. Benzinlik diyen var. Benzin diyen var mesela. Ne, yukarıda benzin var, git mesela benzinliğe diyor. Ben mesela benzinci diyorum. Büyük bir çoğunluk benzinlik diyor. Siz ne diyorsunuz? Benzinci mi benzinlik mi? Ben benzinci diyorum. Ufak bir kamuoyu yoklaması yapalım. Gece gece bu dert oldu şimdi bize. Benzinci mi diyorsunuz, benzinlik mi diyorsunuz? Benzinci mi benzinlik mi?

0: Ben petrol diyorum. Öyle diyen de var, evet. Yukarıda petrolün orada var falan diyorum. Evet evet, petrol de. Benzinlik. Benzinlik, benzinlik. Benzinlik. Benzinci diyen bir tek ben varım galiba. Benzinlik. Ben benzinlik diyorum, babam petrol diyor. Petrol diyoruz. Benzinci. Neyse, tek değilmişim ya. Tek değilmiş. Benzinci, benzinlik. Benzinlik, benzinlik. Dur, şu ilk benzinci gördüğümü arayacağım ya. Niye mesela benziyor? Acaba benziyor muyuz birbirimize? Benzerlik. Benzinlik, benzer. Kim bu? Bu galiba değil mi? Evet. Bu galiba, ilk gördüğümü arayacağım dedim. Zannediyorum ki bu. Evet, şuradan. Tamam. Bu mu? Çalıyor olması lazım. Oh, operatör de değiştirilmiş. Mazotçu. Ben de petrol diyorum. Benzinlik. Benzinlik diyoruz. Ben benzinlik diyorum. Hanım da benzinlik diyormuş demiş efendim. Hanıma da sordu, teyit almış. Bir tek benzinci ben. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim. Benzinci bir tek siz de ben diyorum galiba, biliyor musunuz? Herkes benzinlik falan diyormuş.
1: Bilmiyorum ki, genelde babamdan kalan bir alışkanlık olabilir.
0: Babandan kalan bir alışkanlık mı?
1: Evet.
0: Babam mı benzinci diyor?
1: O da benzinci diyordu.
0: He, evet. O da benzinci diyordu, anladım. Şey mi, Apollo mu açık hanımefendi? Yani hoparlör mü açık? Acep.
1: Şu an sesim daha mı iyi?
0: Harika bir insansınız şu an. Demin de öyleydiniz de şu an daha bir harikasınız. Kimle görüşüyoruz acaba?
1: Sude.
0: Nereden Sude?
1: Van'dan.
0: Van'dan Sude. Ne iş yapıyorsun, evet, Van'dan Sude?
1: Öğrenciyim.
0: Öğrencisin. Aa, ne okuyorsun, evet, kız?
1: Yani daha hazırlanıyorum.
0: Daha hazırlanıyorsun.
1: Evet.
0: Ne güzel. Kaç yaşındasın?
1: 19 yaşındayım.
0: 19 yaşındasın. Neye hazırlanıyorsun? Evet. Gönlünde yatan aslan nedir?
1: YKS'ye hazırlanıyorum. Tıp istiyorum.
0: Tıp istiyorsun.
1: Evet.
0: İşte bizim kitle be. İşte bizim kitle be. Vallahi bizim kitle be. Bey, hakikaten hazırlanıyor musun öyle, yoksa abi hazırlanıyoruz ya filan mı diyorsun?
1: Yani çalışıyorum elimden geldiğince.
0: Tamam, bana günlük planlı programını anlat. Bir günün nasıl geçiyor mesela?
1: İşte erken kalkıyorum. Genelde sayısal dersleri önce çalışıyorum.
0: Kaçta kalkıyorsun?
1: Yani değişiyor işte ama 8'den önce kalkmaya çalışıyorum.
0: 8'den önce kalkmaya çalışıyorsun. Güzelmiş. Günde kaç saat ders çalışıyorsun?
1: Yani minimum 6 saat, maksimum şu an 10 saat falan oldu.
0: Bu kıza maaş bağlanmalı ya. Vallahi billahi bak. Ama yani tıp istiyorum diyor canım. Bir de tıpta şöyle bir olay var yani. Tıpı kazanmak okumaktan daha kolay galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Yani pek. İleride ne olacaksın mesela? Hani tamam, tıp okudun, mezun oldun inşallah. Ne olmayı düşünürsün?
1: Kadın doğum uzmanı olmak istiyorum.
0: Yürü be ablam. Var mı ailede doktor?
1: Yok şu an. Olursam ilk olacağım.
0: Olursa ilk olacaksınız. Peki. Evet. Tek mi yaşıyorsunuz? Öğrenci evi mi olursa aile evi galiba. Doğru mu?
1: Yok, aile evindeyim.
0: Aile evi. Nerede ailedeki diğerleri bu saatte?
1: Odalarındalar.
0: İşte budur ya. Sen tek başına kendi odandasın.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Çalışırken arada sizi dinliyorum.
0: Nasıl arada? Aşk olsun.
1: Ama işte her zaman olmuyor. Bazen dikkatim dağılıyor.
0: Ya öyle bir söz, biz bundan sonra sessiz konuşacağız. Çocuk ders çalışıyor falan diyor. Aç orada, radyo tıngırdasın, aç orada. Bir kişi bir kişidir. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor bizim burada.
1: Tamam, öyle yaparım.
0: En azından şöyle, ama dinlediğinde beni dinliyorsun zaten, değil mi?
1: Evet evet, öyle yapıyorum zaten.
0: Tamam tamam, orada aç böyle çok böyle şey sesi falan bir ayarla, bu ufaktan tıngırdasın radyo orada, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, sana milli takım tamam, tişörtü, yanında da bir koli kola gönderiyorum, arayacaklar seni.
1: Tamam, tamam, teşekkür ederim.
0: Görüşürüz, sağ ol, teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar dilerim, teşekkür ederim.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi tişört dedim, kola dedim. Değerli dinleyenlerim, hani üzülerek söylüyorum, tekrar da hatırlatmak istemiyorum ama Hüseyin'in bugün son günü. Onun için Hüseyin'e hemen sorayım. Hüseyin'cim, tişört kazananlar ve tişört kazananlarla alakalı, milli takım tişörtü kazananlarla alakalı, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü kazananlarla alakalı duyurmam gereken bir şey var mı kardeşim? Aradın galiba herkesi. Hani nedir, seni söylemek istediğim falan bir şey var mı? Sen de sonuçta onu devredeceksin. Devretmeden önce bizim... Yani söylemek ise abi şöyle şöyle oldu dediğin bir şey var mı sevgili kardeşim benim? De bakayım bana.

Hüseyin'den gelen bilgi. Herkesi aradım, bugün gönderdim. Yani bir tek az önceki Suudi aranmadı. Benim de bildiğim kadarıyla. Çünkü ona da az önce verdik daha. Herkesi aradım, bugün gönderdim. Açmayanları 2'den fazla aradım. Açanlar not alıp yazılıp Sarıyer Kola tarafına teslim edildi. Sorun olursa lise. Tamam, bugünden itibaren ben aranmadım diyen varsa o zaman gönül rahatlığıyla biz sizi aradık açmamışsınız diyebiliriz Hüseyin'cim. Herkes şahit sevgili dinleyenler. Biz aradık açmadılar. Bak geçen gün aramışsınız maç vardı. Şimdi ne edek abi? Yani ne yapalım? Maça reklam mı verseydin mesela? Tişört için arıyoruz, telefonlarınızı açın diye. Aşk olsun ya. Neyse ama en azından şey yani aramışsınız maç vardı demiş. Hani aramamışsınız dememiş en azından. Aşk olsun.

Abi kitap yazıyorum da. Müsaadenizle senin, Fatih abinin, Umut abinin, Adem abinin, Hüseyin abinin adınızı kullanabilir miyim acaba demiş. Ya adlar evrensel abi, istediğin kullan. Serdar deyince ben oldu. Ya da şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma, bende sıkıntı yok. Serdar diye kullanabilirsin. Bende hiçbir problem yok ama şimdi Fatih'in, Umut'un, Hüseyin, Adem'in yerine benim cevap vermem yanlış olur güzel abim. Bir kez aranmış, o da maç vakti. Olsun, bir şey olmaz. Yok yok, sen merak etme, ben sana yapıştırdım tatlı tatlı ama seni burada da işaretledim bir daha aransın diye. Hani söylememin lüzumu yok. Ne yapalım canım, maçta aradıysak falan diye yapıştırdım sana ama merak etme, sana işareti de attım yani, arayacaklar. Merak etme yani.

Biz aranmadık mesela. Çünkü bize vermediniz demiş efendim. Kazanırsınız ya. Ben yayına bağlanan hiç kimseyi boş göndermiyorum farkındaysanız. Ya sorun yok. Kazanırsınız. Bir problem yok. Konuya katılım gösterin. O kadar, başka bir şey.

nadir görüyorum aralarda da yani, benzinci diye. Neyse canım, farkı zaten cins insanız yani, o belli yani, cins insanı. Petrol diyen. Yukarı petrolün oraya çıkalım, orada vardır ya. Ben de petrol diyorum. Tamam, petrol diyenlere bir şarkı armağan ediyorum o zaman. E tabi tahmin ediyorsunuz abi yani ne çalacağımı, herhalde anlatmanın lüzumu yok. Buyurun. Yıllar önce yapılmış şarkı değil mi? Bunun güncellenmesi lazım. Aman petrol, canım petrol, artık sana sana muhtar, artık aman elektrik, canım elektrik. Değil mi?

Dizel kullanınca benzinlikçi diyemiyorum ama dizel de benzinlikçi mi? Hepsi içinde. Benzinlik içinde, benzinci içinde, hepsi içinde. Ama dizel demeye de dilim varmıyor, aman aman. Benzinci abi. Ben elektrikli arabayı da geçsem herhalde benzinci derim uzun süre. Arabayı dolduruyorum biraz enter. Ne diyor mesela? Arabaya yakıt alıyorum derler ya mesela. Arabayı dolduruyorum mu diyorsunuz? Elektrikli araç sahipleri. Hani bir şey anlatırken falan şey derler mesela. Abi neredesin? Abi arabaya yakıt aldım geldim, trafik vardı falan mesela. Arabayı doldurdum geldim trafik. Ne diyorsunuz buna? Buna ne oluyor bu? Vay be, cam açma hareketi gibi. Arabaya yakıt aldım da zannediyorum bir 50 sene sonra falan tamamen kaybolmuş olacak herhalde değil mi? 50 sene 60 sene sonra falan şey yakıtlı araba kalır mı ya? Kalır mı acaba? Uçaklar muçaklar elektrikli olunca olur mu o da bilmiyorum yani, bir de o var. Uçağıydı, gemisiydi falan filan.

0: Abi hakkını helal et. Senin üzerinden para kazandım. Allah Allah. Hayırdır? Ne oldu? Bizim hiç haberimiz bile olmadan. Ne yaptın? Bizim şakaları mı paylaştın? Ne yaptın? TikTok'takilerden misin? TikTok'taki Arakçılardan mısın? Ne oldu? Ben hayatımda bu kadar çok hırsızın bir arada olduğu başka bir platform daha görmedim. Görmedim. Soyulan ben olduğum için açık açık da söyleyebiliyorum. Ve platform yöneticilerinin zerre kadar da umurunda değil yani. Alo, merhaba.
1: Merhaba, merhaba.
0: Abi merhaba, beni dümen tutup para kazanmışsınız. İşin içinde para var, hemen aradım. Para var diye.
1: Abi

0: Çok yüklü bir miktar deseler abi ya.
1: Ne kadar mesela?
0: Abi 50 lira kişi başı.
1: Kişi başı kaç kişisiniz işte? Kişi sayısı çok mu?
0: Abi 5-6 kişi varız.
1: Nasıl kazandınız?
0: Abi şimdi ben bir fabrika ortamında çalışıyorum vardiyalı.
1: Evet.
0: Böyle geçen hafta 12-8 vardiyasındaydım. Sizi
1: evet.
0: dinliyordum.
1: Evet.
0: Podcast'lerinizi dinliyordum. Tamam. Yani canlı mı bu dediler. Canlı dedim. Hangi radyo kanalı falan. Ben dedim 50 lira verirsen söylerim dedim. 5 kişiden 50 lira aldım. Uygulama indirdim. Onlar da şu anda sizi dinliyorlar.
1: He öyle. Tamam canım. Bu hem bize yaramış hem sana yaramış.
0: Ya, yaradı abi. Yaradı abi.
1: Hani yani hem size yaramış hem şey yapmış, bana yaramış yani. Ben de sana bunun güzelliğinde, bunun karşılığında o zaman milli takım tişörtü gönderiyorum sayın abicim.
0: Çok teşekkür ederim Serdar abi.
1: Rica İyi ederim. Eyvallah. İsim neydi sayın abicim?
0: Mümtaz abi.
1: Mümtaz abi nereden?
0: Manisa Salihli.
1: Manisa Salihli. Tamam Mümtaz abi, görüşürüz.
0: Görüşürüz abi, iyi
1: Eyvallah,
0: yayınlar.
1: Teşekkürler. Mümtaz abi deyince bizim Mümtaz abi nerede acaba ya? Mümtaz abi neredesin? Burada mısın? Sanki görmüyorum bir iki gündür. Mümtaz abi iki gün görmemek büyük olay. Süleyman Cücük. Her ne kadar burada olmasa da her gün Instagram'da Süleyman Cücük. Yine Süleyman Cücük ve 10 numara şiirleri. Neredesin Mümtaz abi? Abi hakkını helal et, filmini korsandan izle. Ya bu kadar da samimi olmayalım değerli dinleyenler isterseniz be. Hani korsan film olunca. Adam canlı yayına bağlandı biliyorsun benim filmi korsandan izlerken. Hani Instagram'dan görüntülü yayın alıyorduk, bütün moralim bozuldu. Bana diyor ki abi bak ne yapıyorum diyor. Ben de diyorum ki herhalde şeyden filan seyrediyor. TRT falan verdi ya, dedim herhalde orada bir daha veriyorlar, oradan seyrediyor. Aa neredesin? Abi korsan internete düşmüş dedi ya. Bu kadar da samimi olmayalım yani be. Yani bu kadar da size zahmet yani. Olalım da bu kadar olmayalım. Yani çünkü bunun bir tık ötesi, neyse demeyeyim. Hakikaten Mümtaz abi nerede demiş. O yine İstanbul dışı bir yerlere gitmiştir. Vallahi böyle senede bir hafta falan kayboluyor bazen, kafa dinliyor. Gidiyor bir yerlere gidiyor. Nereydi? Yalova mı? Bir yerlere gidiyor ama. Abi yollar hakkında söylemek istediklerim var. Yayını alır mısın? Güzel abim, belediyeyi arasana. Biz ne yapalım? Benim de çok söylemek istediğim var. TikTok'ta ne oldu demiş. Hırsızlar abi, ne olsun. Ben içeriğimi yüklüyorum, telefon şakamı yüklüyorum ben. Bana diyor ki özgün içerik değil diyor. Başkaları paylaşıyor, 10 milyon 11 milyon izlenme falan alıyor. Bakabilirsiniz zaten yani. Bana inanmayan girsin baksın. Paylaşmasam bile, şimdi benim hiç aklıma gelmiyor değil mi mesela. O kadar emek harcıyoruz falan. YouTube'daki 15 dakikalık şakayı 1,5 dakikaya indiriyoruz. 1,5 dakikaya. Instagram'da paylaşıyoruz, TikTok'ta paylaşıyoruz. Hırsız gidiyor YouTube'dan komple 15 dakikalık şakayı indiriyor, TikTok'ta paylaşıyor. Şikayet ediyoruz, zerre umurlarında değil. Ben hayatımda bu kadar hırsızları kayıran hırsız topluluğu başka bir yer daha görmedim. Açık açık söylüyorum herhalde. Hani... Çok açık açık, net söylüyorum yani. Bir de Türkiye'de de varlar galiba. Olsun, yine de söylüyorum.

Radyomuzun Instagram hesabında muhasebecilerle alakalı bizim programdan bir kesit paylaştık. Abi ne kadar çok muhasebeci dinliyormuş bizi ya. Mali müşavir, muhasebeci filan. Vallahi. Herkes bana yazdı. Hani orada şey, olay şu. Bakabilirsiniz şeye, videoya. Ben diyorum ki ya muhasebeciler hiç normal konuşmuyor. Ne zaman arasa para gidiyor benden filan diyor. Öyle bir şey konuşuyor. Instagram alemfm.com var. En son Reels videosu. Herkes şey yazmış. Abi normal konuşmaya vakit yok. Hal hatır konuşup ne yapacağız abi? Zaten parayla işimiz falan filan. Çok muhasebeci dinliyormuş. Bizim İlgen de göndermiş. Diyor ki benim muhasebeci bana yolladı bunu demiş efendim. Ama öyle abi. Benim muhasebeci ekranda ne zaman görsem. Vallahi bak yine yineliyorum yani. Ne haber? Abi damga parası. İyi tamam gönder. Aradan bir ay geçiyor, bir daha arıyor mesela. Hani bayrama yakın arıyor. Diyorum ki herhalde bayramla ilgili bir şey var mesela. Ne oldu? Abi vergi geldi. İyi tamam. Ne oldu? Abi arabanın vergisi geldi. İyi tamam. Kapatıyorum mesela. Ne oldu falan. Bir daha arıyorum. Ne oldu? Abi kesilen faturaların gelir vergileri falan. Tamam. Falan. Kapatıyorum mesela. Ne oldu? Abi defter kapanış parası falan. Hani ben hiç mesela...

Harbiden en son yapmış olduğun telefon şakaları senin TikTok hesabında yok de. Abicim yani aynen yazışmalarım duruyor. Diyorum ki adama, kardeşim diyorum yani. Mesela Jinjan Jun'u bağlıyorlar bana. Orada teknik destek var. Basınca bağ, yapay zeka mıdır, gerçek insan mıdır bilmiyorum. Merhaba ben Jinjan Jun falan diyor. Yetkili birini bağla diyorum falan böyle. Ve yani telefonda konuşuyormuşum gibi davranıyorum ona. İşte buyurun falan filan. Bir saat anlatıyorum ona, bir saat. Bir saat anlatıyorum. Diyor ki sizi yetkili ekibe bağlıyorum diyor. Tabii diyorum filan. Onu anlatıyorum mesela, bir saat anlatıyorum. Diyor ki sizi yetkili birine aktarıyorum diyor. Tamam diyorum. Yetkili bir geliyor, diyor ki üstteki yazışmaları diyor okumam için, kontrol etmem için birazcık bana süre verin diyor. Tamam diyorum, 15 dakika bekliyoruz. Okudum diyor, evet diyorum. Linklerin diyor şey sizden diyor çalınan yani paylaşım yapılan içeriklerin diyor linki var mı diyor. Nasıl diyorum linki, o binlerce kişi diyorum yani, ben nasıl yapayım diyorum. İçerikler size mi ait diyor. Evet diyorum. Bununla alakalı şikayet oluşturdunuz mu diyorum. Diyor. Evet diyorum. Ne oldu diyor. Cevap vermediniz diyorum şikayete. İçerikler orijinal mi diyor. Evet diyorum. Topluluk kurallarına aykırı bulunmuş diyor. E diyorum Ahmet nasıl paylaşmış o zaman aynı videoyu. Hani video benim. Ben paylaştım. Topluluk kurallarına aykırı bulundu. Eyvallah. Ki siz nasıl bir topluluksanız yani. Siz nasıl bir topluluksanız. Hani ne yapayım ya, bikini giyip böyle oralarda dans edenler topluluk kurallarına aykırı değil de benim telefon şakalarıma aykırı. Tamam diyorum ki aynen böyle yazışıyorum. Tamam diyorum, topluluk kurallarına aykırıysa aynı şaka, benden kaldırılan şaka Hüseyin'in hesabında var. Hüseyin gitmiş paylaşmış, 7 milyon seyredilmiş. Buna niye bir şey yapmıyorsunuz diyorum, cevap yok. Orada mısınız diyorum, sohbet sonlandırıldı diyor bana. Sohbet sonlandırıldı diyor. Yani şimdi sonlandırır mısın, sabaha mı bırakırsın? Onun için TikTok'ta var mıyım? Varım ama bir şey paylaşmayı düşünmüyorum. Şundan dolayı varım. Serdar Gökalp benimki. Serdar Gökalp. Haricinde TikTok'ta kısa olarak paylaşılanlara zerre lafım yok. 1,5 dakikalık versiyonunu paylaşanlara zerre ufacık lafım yok. Ufacık. Zaten paylaşılsın diye yapıyoruz ama... Hani çok affedersiniz, kendim için söylüyorum bunu. Hani ben gerizekalı mıyım sence TikTok'ta ve Instagram'da uzun telefon şakası versiyonunu paylaşmıyorum. Yani o uzun olanı sadece hani bir şey yakalamaya çalışıyoruz orada algoritma olarak. Bu şu korku programından dolayı bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Sadece uzun videoları YouTube'da olsun istiyoruz. Mesela hani insanlara şey diyor bazen bizim ekip. Ya kaldırın bunu falan diyor. Serdar Gökalp kendi yazsın diyor. Bir de öyle de artistler. Bir de öyle de artistler. Birkaç kendi hesabımdan yazdım. Adam diyor ki biz yardımcı olmak için. Neye yardımcı olmak için? İşte daha çok izlensin diye. E para kazanman niye açık o zaman? Para kazanman niye açık? Hani benim telefon şakam senin hesabında 5 milyon seyredilmiş. Tamam, bana yardımcı olmuşsun. 5 milyon kişiye ulaştırmışsın bunu. Para kazanman niye açık? Ne yapıyorsun bu parayı? He? Ne yapıyorsun? Neyse işte söylüyoruz, olay olmuyor. Var mıyım? Varım ama sadece varım demek için varım. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Serdar Gökalp değerli dinleyenler. Hırsızların arasında bir deli olan. Serdar Gökalp. Savcılığa gidip şikayette bulunmakla. Abi hangi birini? Bir kişi, iki kişi falan değil ki. Hani TikTok kullanıyorsan bak, özür dileyerek söylüyorum. Yani 10 kere kaydırıyorsan 2 tanesi benim videom çıkıyor karşına. Yine diyorum, kısada en ufak bir problem yok. 1,5 dakikalık versiyonunda. Herif üşenmemiş YouTube'dan 15 dakikalık şakayı indirmiş ve paylaşmış yani. Üşenmemiş yani 15 dakikalık şakayı. Sıkıntı bu. Hangi birini, bir tane iki tane olsa gideyim ve benim işim gücüm var. Ben devamlı adliyenin önüne çadır kuramam ki ama. Yani... Ne yapayım? Telif at demiş efendim. Sence denemedik mi zannediyorsun? Sence? Diyorum ya, hırsız ve hırsıza bu kadar destek olan başka bir sosyal platform görmedim ben. Yok.

Abi selam. Son Şaka filmini izlemek istiyorum. YouTube'da bulamıyorum. Ücretsiz bir şekilde nereden izleyebilirim? Abi yapım şirketimiz paylaşmıştı diye biliyorum YouTube'da. Ben hemen sana teknik destek sağlayayım. Bir saniye. Dur bakayım hala var mı? Serdar Gökalp. Gökalp Son Şaka desem YouTube'a. Serdar Gökalp Son Şaka. Şöyle bir bakacağım hemen. Abi evet, kaldırmışlardı, bir daha paylaşmışlar sevgili dinleyenler. Kaldırılmıştı, bir kere daha paylaşılmış şu anda. 11 gün önce paylaşılmış hem de. Değil mi? Bakayım ama resmi hesap mı? Evet, Tuğ yapım, doğrudur. Evet, doğrudur.

0: Evet, Two Production paylaşmış 11 gün önce. Lan bir şüpheye düştüm, acaba prodüksiyon şirketinin de mi çakma şeyini hesabını açtılar da bu yok herhalde, bu bizim, ya bakayım şöyle bir. Şöyle bakayım. Yok, bu herhalde orijinal hesabı değil mi? Evet, orijinal hesabı. 11 gün önce paylaşılmış. Bir ara kaldırılmıştı. Bir ara kaldırılmıştı sevgili arkadaşlar. Şu anda yine YouTube'dan seyredebilirsiniz. Ama kendi kendimi baltalamayayım ben. Gözünüzü seveyim. Şey, yayın bittikten sonra bakarsınız, olur mu? Serdar Gökalp son şaka diye yazdığınız zaman çıkıyor. Ne kadarmış bu? 1 saat 32 dakikaymış. Tamamdır. İyi seyirler sevgili arkadaşlar. Ben bunu bizimkilerle konuşayım. Bunu ben kendi şeyde YouTube kanalından da yayınlayayım ya. Bu benim şu zamana kadar niye hiç aklıma gelmedi? Evet, kendi YouTube kanalımdan da ben bunu yayınlayayım. Ama şimdi yapım şirketi paylaşmış. O birazcık seyredilsin. Ondan sonra ben kendi YouTube kanalımdan da şuna şöyle bir bakalım. Dur bakalım şuradan. Şöyle, tamam. Gönderilerden para kazanılsa TikTok ne olur düşünemiyorum bile demiş efendim. Ne olur, yine hırsızlar kazanır bizde. Bir şey yok ki, biz kendi içeriğimizi şey yapamıyoruz yani. Yine hırsız kazanır. Ya şöyle bir şey yapamıyor muyuz acaba? Ama onu nereden olacak ki mesela? Ben gitsem kanunen desem ki Serdar Gökalp'e ait hiçbir şeyin bu mecrada yayınlanmasını ise kişi değil mesela. Benim babamın oğlu da olsa yayınlayamayacak mesela. Öyle bir şey yapamıyoruz herhalde değil mi? Ne yapayım abi, hırsızın önünü alamıyoruz, ne yapalım yani? Bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

duyarsam bir gün. Hanımlar beyler, hep beni bulur dediğiniz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön veriyor. 0536 901 8902 0536 901 8902. Hep beni bulur dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Haydi bakalım.

0: Serdar, yoğun trafikte araç varken arkadan selektör atan kendini bilmez arkadaşa bir şey söylemek ister misin? Ne diyeyim abi, ben deyince düzelmiyor ki. Ne diyeyim yani? Yoksa neler demek isterim de.
1: Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik şu üç günlük dünyada.
0: Kazıklanma. Her iş aldığımda beni kazıklarlar abi demiş efendim. Her iş aldığında ne işi? Kazık severiz ya. Varsa biz de yeriz yani. Varsa yerim.

0: bak kalp krizi geçirir demiş efendim. Tövbe estağfurullah. Niye biliyorum, benim öyle bir maksadımız yok ya. Hele bunu dedin asla yapmam yani. Kazık yiyene ulaşamadınız mı demiş. Yok deme, kazık yiyorsa şu an. Yani onun için ulaşamadım yani. Aysel inşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Neredesin Aysel? Bir dakikan var Aysel. İnşallah atanırsın. Hadi bakalım. Aldığım her şeyi ikinciye değiştirmek zorunda kalıyorum. Ayakkabı olsun, kıyafet olsun, mutlaka bir hata çıkıyor. Üretim hatası oluyor demiş efendim. Sonra dur bakalım. Kazıkçı şey yazmış. Konuşamam abi maalesef. Aileden gizli dinliyorum. Bu abi kaldı mı, bu 90'larda vardı ya. 90'larda vardı ya. Genelde mesela kızlar falan böyle odadan dinlerdi. Bağlanırdık telefonla falan. Alo efendim. Niye böyle konuşuyorsun? Yo normal konuşuyorum filan. Birinden gizli mi dinliyorsunuz? Yo tek yaşıyorum ben filan. Yani niyeyse. Sonra biri odaya giriyor. Kimle konuşuyorsun lan bu saatte filan diye birisi giriyordu odaya filan. Kaldı mı bu ya? Kaldı mı? Kızdı da Yasir'miş. Kızdı. Allah Allah. Karın mı kıskanıyor beni Yasir abi? Ne oldu? He? Ne oldu yani? Kim kıskanıyor beni? Niye yani? Radyo dinlemen neden şey? Neden yasak? Onu da yazsana bir. Madem konuşamıyorsun sen yaz. Biz böyle sesli olarak şey yapalım. Konuşalım. İletişim içime kuralım. Senle. Aysel burada mı?
1: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah atanırsın Aysel.

Ben bazen bahsediyorum, benim bir arkadaşım var, bana abuk sabuk ilanlar gönderiyor falan diye. Şu anda bana şey gönderdi. Bir ilan gönderdi. Bilerek açmadım. Şimdi beraber açıyoruz, bakacağız. Altına da şey yazmış. Mahallede. Öyle yazmış ilan, mahallede. Al mı demek istiyor? Bakayım hemen. Şöyle hemen bakıyorum. 960 milyon liraya ev göndermiş bana. 1550 metrekare. 960 milyon Şişli'de. Dur, yazıyor şu an yukarıda, yazıyor. Yazıyor. Bekle, yazıyor. Yazdı. O şu an beni yüksek ihtimal dinlemiyor. İstediğim gibi yapıştırabilirim. Mahalleye bu para verilir mi demiş efendim. Oğlum. Yani. Yerin 100 metre yukarısında 1500 metrekare yani 15 odalı yere, hani ne bileyim, arayayım mı bir acaba, parası var da bana mı danışıyor acaba? Bu bizim çocuk enteresan, garip mesela. 60 milyonluk araba gönderiyor bana, altına şey yazıyor, eder mi? Garip yani bizim.

0: Evet, dur bakalım şuradan. Tak arayalım. Yine böyle kazık yiyenler falan filan çok etrafımı sardılar şu anda da. Birini arıyorum, çalacak mı inşallah? Bakayım. Çalıyor, tamam.
1: Alo.
0: Alo.
1: Hayırlı yayınlar efendim.
0: Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız?
1: Niye?
0: Kimle görüşüyorum?
1: İyiyim size.
0: Kimle
1: Nasıl?
0: görüşüyorum?
1: Renginar.
0: Kim?
1: Renginar.
0: Renginar.
1: Evet.
0: Değişik isimmiş Renginar. Vallahi iyi.
1: Evet.
0: Vitaminli bir isim,
1: Değişik.
0: evet ya, vitaminli bir isim.
1: Özel.
0: Nereden Renginar?
1: İsveç.
0: İsveç'tensiniz. Anladım.
1: Evet.
0: Renginar
1: Bulgaristan Türkü.
0: anladım
1: Evet.
0: efendim. İsveç'tesiniz. Doğru mu şu anda?
1: Evet.
0: Kimlesiniz? Tek mi, böyle aile falan mı? Hepiniz mi oradasınız? Kimle beraber
1: Ha.
0: buradasınız?
1: Eşimle buradayım. Evet.
0: Eşinizle buradasınız. Tamamdır. Beni de hep
1: Evet.
0: dolandırıcılar bulur. Son online alışverişten milli takım forması siparişinde
1: Evet.
0: dolandırıldım demişsiniz. Doğru mu?
1: Evet. Evet.
0: Nasıl oldu olay?
1: Sipariş verdim, ödedim, gelmedi. Öyle dolandırıldım.
0: Verdim, ödedim, gelme.
1: Maalesef.
0: Kaç sormasam kaç para gitti efendim acaba?
1: Aa, vallahi Türk lirası olarak bilmem ama İsveç kron olarak 400 İsveç kronu
0: Bir
1: gitti.
0: dakika, hemen bakalım. 400 İsveç
1: Evet.
0: kronu ne kadar yapıyor? Hemen şöyle bir bakalım. 1959, öyle bir para yoktur bu. 2000 lira bu. Doğru mu?
1: Aşağı yukarı evet.
0: Tamam. Bir saniye. Şuradan şöyle bir bakalım. Evet, alışveriş hemen. Zaten formalarda aşağı yukarı o paralarda. Peki yani daha böyle güvenilir bir site yok muydu efendim ya? Güvenilir bir siteye dolandırılsaydınız en azından.
1: Vallahi bilmiyorum ki hangisi güvenilir hangisi değil. İlk defa değil ki.
0: Ha, ilk defa değil.
1: Online siparişi
0: Anladım.
1: vazgeçtim artık.
0: Öncesi de var. Öncesi mesela neyde dolandırıldınız?
1: Öncesi başka da sitelerden, Türkiye sitesinden değil. Burada nasıl anlatayım, ayakkabı sipariş vermiştim. Banka kartımı varıncasına kadar bloke koydu. Banka hemencene hesabımı tüm paralar çekmeye uğraşmışlar.
0: Ben anlamıyor, siz ne diyor, ben
1: Boşaltmaya
0: anlamıyor, ben.
1: uğraşmışlar.
0: Ben anlamıyor. Siz anladım
1: Eyvah,
0: şu siz.
1: tamamen hesaptaki paraları boşaltmaya uğraşmışlar. Banka evde bloke koydu kartıma falan.
0: Anlıyor şimdi, anlıyor. O dolandırılmadı yani, o da direkten döndü siz. O duru.
1: Orada direkten döndüm evet.
0: Anlıyor beni, anlıyor, anlıyor. Geliyor musunuz hiç Türkiye'ye, geliyor
1: Ay.
0: musunuz?
1: Oy çok heyecanlandım şu anda.
0: Daha yeni mi heyecanlandın? 10 dakikadır yayındasın
1: Gün
0: ya.
1: duracak. Gerçekten mi?
0: Nasıl gerçekten be? Yayında sen bu, Allah Allah, konuştuğunda da benim de aklım aldı şu an, biliyor musun? Ben çok yani, ablacığım yayındayız
1: Oh,
0: yani.
1: teşekkür ederim.
0: Ben
1: Büyük sürpriz oldu.
0: rica ederim. Ben anlamıyor siz ne diyor. Siz ne iş yapıyor efendim siz?
1: makine operatörü değilim.
0: Makine operatörü diyelim. Anladım. Peki. Tamam.
1: Evet.
0: Var mı o saat
1: Evet.
0: farkı? Nedir orada? Saat kaç şu an orada?
1: Saat bir saat öndeyiz, 11'e 20 kala diye.
0: Bir saat öndeysen nasıl 11'e 20 kala? Bir saat önde de olsan 11'e 20.
1: Geride, pardon.
0: Geride de
1: Pardon.
0: olmuyor. Ha, anladım. Tamam.
1: Pardon.
0: Pardon, pardon. Anlıyor. Tamam, anlıyor. Siz Türkiye, nereye geliyor Türkiye'de siz?
1: Ben fazla Türkiye'ye gelemiyorum maalesef. Bulgaristan'a, memlekete gidiyoruz daha fazla.
0: Evet.
1: Ama bu yazın geldik, evet, Bursa'ya düğüne geldik. Orada da dolandırıldık.
0: Orada da dolandırıldınız siz.
1: Evet.
0: Orada nasıl dolandırıldı? Ben bu arada benim ne
1: Orada...
0: diyorsunuz mesela İsveççe konuşmama, ne diyorsunuz benim şu an? Çok gayet güzel konuşuyorum değil mi sizin dilinizde ben?
1: Benim Türkçemden daha iyi herhalde.
0: Anladım. Anladım efendim. Peki.
1: Evet.

0: Sizin dilde bak değerli dinleyenler nasıl konuşuyorum, yabancı dil on numara bize görüyorsun. Hanımefendi siz...
1: Çok güzel.
0: Yani...
1: Biz anlaşıyoruz ya, yeter yani.
0: Harika yani. Siz alışverişi siz yapmasanız mı yani artık?
1: Yapmıyorum artık. Zaten sipariş vermiyorum.
0: Yani...
1: Online. Hiçbir şey.
0: Anlıyorum. Çoluk çocuk bir şey var sizde?
1: Var.
0: Anlıyor. Onlar yapsın.
1: O bende bir tane kızım var benim, 17 yaşında.
0: Bir tane kızınız var 17 yaşında. Tamam evet. İşte tam internetin kurduğu olacağı yaşlarda işte, bırak o yapsın. Sen ne yapacaksın? Devamlı dolandırılıyorsun baksana.
1: Ama zaten bıraktım artık, yok.
0: Vallahi enişte boşar seni bak, ya bak. Enişte boşar seni ona göre yani, söyleyeyim. Devamlı dolandırıl, devamlı evet. Dolandırıl. Hayda, nereye kadar yani?
1: Benden daha iyisini bulursa hemen yarında.
0: Ya herkes de kendini vazgeçilmez sanar bu buralar yani, ben.
1: Evet.
0: Evet, herkes evet. Benden daha iyi. Evet. Ya adam buldu geldi, ne diyeceksin?
1: Ne diyeyim, ben takarım beşi bir arada, alır başım giderim.
0: Ya takılarım da takarsın yani.
1: Evet.
0: Anlıyor sizi.
1: Niye olmasın?
0: Ben sizi anlıyor Renginer Hanım, siz hep dinliyor bizi.
1: Her gece.
0: Her gece.
1: Her gün.
0: Yazın efendim bize. Evet. Olar mı? Yazın bize.
1: Tamam, yazıyoruz zaten.
0: Görüşürüz Engin Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ettim, bana çok güzel bir sürpriz oldu bu gece.
0: Rica ederim.
1: Çok teşekkür ettim. Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Var olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Oh, bir dakika dur, ne yapayım? F9'a mı basayım ben dil değiştirmek için? Ne yapayım? 4'e basayım dur.

Enginar anladım demiş efendim. Genelde herkes öyle anlamış. Herkes öyle yazıyor. Enginar öyle yazmıştı. İlk akla gelen şakayı yapmıyoruz biliyorsunuz. Sabah programlarında yapıyorlar ilk akla gelen şakaları. Orada yapıyorlar.

Abi bu havada sivrisinekler nereden geliyor ya demiş efendim. Tam havası baba. Kaçıyor eleman dışarıdaki şeyden. Olumsuz hava şartlarından içeriye kaçıyor, eve kaçıyor yani.

Abi Eşref Tek mi başlıyor demiş efendim. Aa, ben seyredemiyorum zaten de hani biliyorum konuya şeyim. Eşref Tek adı üzerinde başlıyorsa Tek başlasın bence. Bence. Hani. Anacım linç de yemek istemiyorum şimdi de. Yani. Başlıyorsa. Ben neden aramıyorsun falan. Yani bunlar olursa.

Abi çocuğa boya takımı aldık. İyi mi yaptık bilmiyorum. Hanımla devamlı evin içinde geziyoruz demiş. Bir çiftin evine gittik işte. İkinci çocukları oldu. Bizim çocuklarla arkadaşlarla hayırlı olsuna gittik. İlk çocukları birazcık büyük. İkincisi oldu. İki tane erkek. İlki de erkekti. Oğlum eve bir girdim arkadaşlar. Yani eve bir girdim.

her yerde şey, duvarlarda falan böyle garip böyle resimler çizmiş çocuk. Hani çağlardan kalma böyle mağara resimleri falan oluyor ya böyle. Çocuk bir tarafa inek çizmiş. Öbür tarafta ne bileyim mesela araba var. Uçan daire falan çizmiş böyle. Hani odasına giriyorsun bir şeyler falan böyle. Tavanda ayak izleri falan. Bu ne ayak dedim çocuğa. Dedi ki yani yeteneğini şey yapmıyoruz, dizginlemiyoruz, kısıtlamıyoruz yeteneğini. Belki de ileride çok iyi bir ressam olacak dedi. Hiç mesela duvar ustası olabileceği gelmiyor kimsenin aklına. Yeteneği diyor, şey yapmıyoruz diyor, kısıtlamıyoruz diyor. Dedim ki tabii canım bırakın çizsin de. Ya zaten evi falan yaz aylarında boyatacağız, onun için çocuk şey yapsın yani. Onun için birazcık birazcık bir şey yani. Ama çocuk çok değişik. Mutfağı falan böyle bir böyle tövbe yarabbi böyle kesik başlı adamlar falan çizmiş böyle. Uçan daireyi falan nerede gördün böyle? Tepede böyle helikopter gibi bir şey, onun üstünde uçan daire falan filan.

korku filmi gibi. Korku filminde de hani çocuğun okulundan çağırıyorlar ya mesela. Bunu Jason'ın çantasında bulduk filan diye. Satır çıkıyor mesela Jason'ın çantasından. Eve geliyor, anneyle baba gizli konuşuyor. Oğlumuzla birazcık daha ilgilenmeliyiz galiba. Ne oldu, okuldan aradılar. Niye ki filan. Çantasında satır varmış filan diye. Hep senin yüzünden. Hep işe güce verdin kendini falan. Ama çocuğa da inanmıyorlar şimdi. Çocuk da ne desin? Baba yatağın altında yaratık var diyor bir filmde. Böyle el, böyle çocuğun böyle göğüs kafesinde böyle pençeli el izi var böyle. Pençeli böyle yaratık tutmuş. Diyor ki yatağın altında yaratık var. Bak diyor, ne yaptı diyor. Bir şey yok evladım, bir şey yok diye yatırıyorlar. Sonra içeride annesiyle babası konuşuyor. Diyor ki evin daha taksidi bitmedi falan filan. Oğlum. Bunda en güzel anormal aktivitede dalga geçmişlerdi. Niyeyse ufak çocuğa şey olmuyor, inanılmıyor. Geçen gün yıllar yıllar yıllar sonra şeyi seyrettim. Altıncı hissi seyrettim. Oradaki elemana da inanmıyorlar mesela. Hani I see dead people, öyle insanlar görüyorum falan diyor ya. Ona da inanmıyorlar. Korku filmlerinde çocuk, bak normalde canımız ciğerimiz yani, canımız feda çocuklar. Çok severiz o, korku filmlerinde hep bir sıkıntı. Çocuk varsa problem var kardeşim. Çocuk varsa problem var. Bir arkadaşım şey dedi bana. Korku filmlerine inanmıyorum ben ya dedi. Niye dedim? Abi kızlar çok güzel dedi. Lan film ya hani bu. Bu kas direktörü var, seçiyorlar falan hani böyle. Hani film ya hani bu. Hani adamın havada uçtuğu falan değil. Onun olayı o değil. Kızlar çok güzel, ben inanmıyorum. Böyle hikaye olmaz falan. Kızı böyle azıcık güzelliği kırılmış bir kız koysan da şey diyorsun mesela. Hani izleyici olarak. Ya buraya daha güzel birini bulamadın mı Allah aşkına ya? Vallahi billahi ya buraya. Daha güzel birini bulamadınız mı buraya? Ya o, abi onu buluyor olmuyor, bunu buluyor olmuyor. Hani bilardo gibi önden almazsa hakikaten alır şey sayı hesabı turnike çıkınca. Ama güzel bir korku filmi söyleyeyim size demiş. Sadece bunu demiş, söyleyeyim. Ne acaba? Bilmiyorum.

Korku filminde klişe şeyler mesela, bak aynaya bakıyorsa, bak karakter aynaya bakıyorsa kesin ayna, kesin bir şey olacak. Arkadan biri geçecek. Hani aynadaki yansıması hareket edecek filan. Hani aynaya bakın, kesin bir şey var yani. Kesin. Ayna. Tavan arası varsa sıkıntı mesela, tavan arası. Hep oradadır, hep oradan ses gelir filan. Ondan sonra mesela korku filmi daha hani sahne bir açılış. Yeri, eve taşınıyorlar mesela. Evin altında böyle hangar, ambar, neyse artık ne diyorsan. Öyle bir şey var. Kesin problem orada, geçmişten kalma şeytani bir ayin yapmışlardı falan. Bir de her şeyin bir kitabı vardır biliyorsun. Hani bu olaylar yaşanır yaşanır yaşanır. Yaşlı bir amcaya ya da teyzeye giderler. Böyle tozlu bir kitap çıkar. Püf, üfler böyle, açar yani. Bir kitabı var yani. Macera filmlerinde öyle böyle şey yok. Mesela ayna gördü mü biri ölecek, biri bir şey olacak. Orada çok yok.

0: Korku filmi şey mesela, ses nereden geliyor diyor. Ses. Jennifer, ses nereden geliyor duydun mu? Dur bir gideyim. Abi gitme işte, biz de merak ediyoruz zaten seyirci olarak. Gitme lan. Bir şeye de bakmayın oğlum ya. Bu 13. Cuma'da mı ne? Texas katliamında mı ne? Hangisinde? Bir samanlık var. Lan giden geri gelmiyor. Hepsi sırayla diyor ki mesela Michael ne oldu? Gitti gelmedi. Tamam. İşte John ne oldu? O da gitti gelmedi. O da herkes sırayla gidiyor bakıyor. Kimse de demiyor ki 911'i arayalım falan. Hiç yani.
1: İçimin ateşi bitti. Bıktım yalanlarından.
0: Bir de şeye hayranım. Bu hani gençlerin kampa oraya buraya gidip böyle sırayla öldüğü filmler var ya. Çocuklardan bir tanesi işte Amerikan futbolu şampiyonu. Öbürküsü atletizm şampiyonu. Bir tanesi işte kızlardan bir tanesi ne bileyim pompon kız. Hani geri geri daha hızlı koşabiliyor falan. Öbürküsü jimnastikçi. Hani spor. 5 kişi 6 kişi falan toplanmamız lazım. Kız olanıyla bile baş edebilmemiz için yani. Onları dövmek mümkün değil. Hani 5-6 kişi toplanmak lazım bir tanesi. İçlerinde en böyle şey cılızını dövebilmek için. Senin benim gibi 5 kişi lazım. Abi böyle ayağı böyle sürüyerek gelen böyle topal topal katil. Kız koşuyor filan koşuyor. Bu herif böyle aksak aksak yürüyor gidiyor yakalıyor yine öldürüyor arkadaş ya. Ben...

Korku filmi önerisi. Sessiz Tepe. Hangisiydi bu? Ha, hangisiydi acaba bu? Altıncı Hissi izlediniz mi? Çok sevindim izlemesi. Güzel. Ben onu canım yıllar önce izledim. 2000'li yıllarda falan izledim ben onu. Yani ben onu o zaman izledim. Hep diyorum abi, aynalar aynalar. Aynaları seyredebilirsiniz, aynalar. Şey yani bir komedi filmi şeyinde değil, korku filmi yani. Öbürkülerde niye gülüyorum ben ya. Vallahi gülüyorum. Bir de bizim inancımıza çok böyle hani uymuyor ya. Hani bizde şey yok mesela, eve giren seri katil var ya, bizde yok o yani. Bizde Allah korusun, bizde öyle bir şey olsa en fazla bir kişi öldürür. Ondan sonra biz hepimiz, hani hepimiz aynı memlekette yetiştik abi. Şimdi bir yere girdik değil mi? Birisi var dışarıda, bahçenin dışında birisi var. Allah aşkına ya, elini vicdanına koy söyle şimdi. Biz bir köye gittik, toplandık. 10 kişi bir köydeyiz. Sen, ben, o, bu, Hüseyin. Hani benzetmek gibi olmasın, içimizden birini öldürdü katil. Biz sırayla ölmeyi bekler miyiz biz sizce? Yani yaratılış olarak, yani bizim millet, biz sırayla ölmeyi öyle bir şey yok. Onu biz yani planı pusuyu kurarız. O katil matil falan yani. Lan 9 kişiyiz bir kere ya. Hani 9 kişiyiz oğlum bir kere. Bize böyle ters olduğu için böyle şeyler. Sonra maalesef Türk korku filmlerinde de karanlığı basınca korku oluyor zannediliyor. O da birazcık maliyetten. Yani korku filmlerinde hayalete ne kadar görürsen o kadar para sevgili dinleyen. Onun için basıyorlar karanlığı, basıyorlar karanlığı. Oradan siyahlı biri geçiyor falan. Aa, onu gördüm mü bu diyor. Ben bir şey görmüyorum ki korkayım. Bir de yeni filmlerde işte acaba bizim televizyonun şeyi mi, pikseli falan mı, tüpü mü bitti acaba bizim, bilmiyorum. Ha, sizde de oluyor mu? Özellikle yeni filmlerde. Arkadaşlar filmler karanlık ya. Karanlık ve geçen yine bir şey seyrettim. Karanlık abi film. Böyle sarı filtreyle mi çekmişler? Ne yapmışlar? Bir şey yapmışlar. Dijital platformlardan açıyorum mesela. Abi parlaklığı açıyorum, onu açıyorum, bunu açıyorum. Vallahi Godzilla'da, Godzilla'yı net, askeri baskında Godzilla'yı net görebilmek için durdurdum. Televizyonun işte renk ayarlarına girdim. Açtım filan. Size de geliyor mu böyle? Filmler karanlık yani. Seyredilmiyor karanlık. Yani ne olduğu anlaşılmıyor. Sadece korkuda da değil bu arada. Ya ben geçen neyi seyrettim? Çok karanlıktı. Neyi seyrettim hatırlamıyorum ya. Neyi hatırlamadım. Sinemada çalışıyorum. Müşteri gişeye gelip filmin parlaklığını arttırabilir misiniz diye soruyor demiş efendim. Abi adam haklı ya. Sinematik çekeceğim diye işin sinemasını çıkarttılar ya.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Şey de var korku filmlerinde. Adam böyle fenerle ya da ne bileyim mumla falan geziyor ya hani böyle. Hani geziyor mesela. Burada biri mi var? Şişt, burada biri mi var? Ses geldi falan diye. Abi varsa da sana yok diyecek zaten. Bunlara bir tek ben takılıyor olamam ya. Hani katili arıyorlar mesela. Burada biri mi var? He? Burada biri mi var burada? Allah aşkına burada biri mi var? He var, bıçakla bekliyorum diye adam. Ne diyecek ki oğlum adam sana, ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun yani? Bir de o genç güzel kızların hepsi en sonda onlar kalır. Dünyanın bir numaralı şeyi olurlar böyle, canisi olurlar. Katili hep onlar öldürür biliyorsun. Hani 10 kişi giderler, en güzeli kalır kızlardan. Böyle sakatlanır, yerlerde falan sürünür. Normalde böyle hani böyle French ojeli falan kızdır, oluyor. Sapsarı saçlar böyle Barbie gibi. Yani çok şeydir yani böyle. Bir mahalleden yürüse 10 kişi bakar falan böyle. Öyle kızlar. Filmin sonunda acımasızca katil kafasına kazma vurur falan böyle. Söze
3: gerek yok, gözlerime bak oku.
2: Çalışmayan araba. Koşar koşar arabaya binerler. Ben bunu yapmayın işte artık. Yani. En sonunda çalışıyor mesela. Bunu yapmayın abi artık bunu. Gözünü seveyim.

Bütün korku filmlerinde vardır değil mi çalışmayan araba? Katilden kaçıyorlar böyle. Koşuyor koşuyor kaçıyor. Arabaya biniyor. Bak bu güzel. Yarın bunu işleyelim. Korku filmlerindeki klişeler. En güzel klişeleri bulanlara. Buna bir duvar koyalım. Bizde klişe köşesi var gerçi ama yarın korku filminden ilerleyelim. Hani korku filmi olarak sınırlandıralım bunu. En iyi korku filmi klişelerine yarın milli takım tişörtü verelim.

Filmler hep öyle maalesef. O kadar para verdim, televizyon aldım, yine karanlık gösteriyor. Valla YouTube videoları falan öyle gözükmüyor biliyor musun? Filmleri böyle çekiyorlar abi ya. Yani filmleri öyle çekiyor bilmiyorum da film kapkaranlık abi. Göremiyorum yani filmleri ben. Kapkaranlık.

Mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider sevgili dinleyenler. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Hüseyin kardeşimle bugün son günümüzdü. Hüseyin bize veda ediyor. Gönüller bir, sorun yok. İstediği zaman gelecek. Kapı her zaman açık. Dün kendisiyle de konuştuk ama bugün farklı yerlerde olduğumuz için Hüseyin'in yerine son kez ben söyleyeyim istedim. Güle güle Hüseyin kardeşim. Her zaman gel sevgili kardeşim benim. Biz hep bu saatte buradayız. Mevzu biter ben gider. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Aklınıza neresi geliyorsa Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp olarak beni bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.